Du Tengshunda bir mezgil işlegenden kiyin yeni kurulgan bir şirketke qaytılıp qarallik pay hukukuğa erişti. U çoğun şirkette kiçik günü bir tal ventiğe ayınlıp qaldıken mən, her günü özümgü təbə xizmətinalı qılıp, şirketin bir bütün sistemisini bilip olamaydıken mən, deydu. Yeni kurulgan şirkette nurgun işlanın ülgüsü yok. Özünüz ızdanıp, səvəlliklerini yekülləş davam edilgirləysiz. Muayş təminatçıdan qarğanda dostum senin yakın bir yıllık kirimi çoğun şirkette alğan maaşıqa hərgiz yetmeydi. Yani kilip, o şirketinin kaçanğıcı püttirəb turalaydı qallıqını mı hiç kim bilmeydi. Əməliyyatta atılmış mutlaq toğır tallaş mövcud emez. Muhimi, karar çıxarğandan kiyin qanda qılışanızğa bağlıq. Mutlaq toğır tallaş mövcud emez. Ama nisbətən yaxşı tallaş mövcud. Özünüz üçün en asas prinsiplarını belgeli verişiniz gerekir.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qatımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Şimdi Dünboğa Nezer programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Viktor Rakamcan Bulumak. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmurlarına kulak salgaysınlar. 15. 5 yılda devletimiz umumi uzunluğu 27 bin kilometre kilidigan devlet çigirisi aylanma taş yolu yasaydı. 2026 yılı küzlük okuş mevsumi arka arkadan başlandı. 2026 yılının aldınki 20'da çetel sodigerlerin mebliği karhalılarının kurulma orullaştırması devamlı serkıllaştı. Aldınki 7 ayda memleket boyunca kölemleşken sanayet karhanılarının paydası 17.6% aştı. Maşını adem Cumbo İlgar Yasımıçılık eksportının yeni nam kartısına aylandı. Nurgun danlık universal daşöle arka arkadın tenterbiye şüyeni kurgallıkını cakarlak. Amminin dikkatini kozgıdı. Umumi halk yaşangallarının halıdın haber iliş devri yetip gelgendi. Her bir ademnin besimi bir dillı eşik getirdi. Sağlamlık birinci degen söz balılarının özük yetilişini sındırılmaktan. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

stansimiz xabari. 15-5 yil mazgilida. Dövlətimiz çigra boyidiki dövlət taş yollarını tutaşdırış. Sükutini östürüş və yaxşılaşını ilgiri sürüb. Altın çoğun taşqı aylanma bərpa qılıdı. 15-5 yil məzgilidə dövlətimiz çigra boyidiki 3 dövlət yolu qol taş yolunu umumüzlük tutaşdırıldı. Bu 3 dövlət yolunu tutaşdırganda umumi uzunluğu təxminən 27 min kilometrə yetidi. Bu, Yer şari ekvator aylanma uzunluğunun 3'ten 2 kısmıga doğru geliyordu. Katnaş Transport Ministerliği Universal Planlaş Mekkemesinin maun başlığı Wu Jihua konuşturup mındak dedi. Çigranı aylanıp denizgi tutuşuş, altın çoğun taşkı aylanmanın en mahiyetli katnaş iktidarının ıxcam görünüşü. Wu Jihua mındak dedi. O ilgirki çigra boyu, deniz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım buluş. Köpincisi, ahırkı uş bolgan yol tori endizisini buzup taşla. Bütün liniya boyunca yüzdün artıp, kuruqluq çigra eğizi bilen bütün memlekettiki deniz boyudiki asaslıq portlarını tutaştırıp. Çigra boyu, deniz boyu taş yol torunun yekki yönülüşlik ahırkı uştun aylanma tor gıçı deridisini östürüp. Çigra boyu, deniz boyu rayonlarının mas tərəqiyyat üçün qatnaş çoğun tomuru bərpa qılıdı. Altın çoğun taşqı aylanma lövlətimiz pilallab qurduğan tök türlük taş yol içidiki çigra boyu. Deniz boyu, derya boyu taş yollarının tərkibi qısmı bulub. Başqa taş yolla bilən bir-birge tirək bulub. Yukarı sübətlik tərəqiyyatının qatnaş asasını təmpıqdılaydı. Qatnaş Transport Ministerliği 3 dövlət taş yolunun taq. Deniz halkıgan bölükini ravallaştırışını noktalık tezletip, altın çoğun taşkı aylanmanın sükutini östürüp deridisini yukarı götürüşünü maskademde ilgiri sürüdü. Mölçerlin işçe 15-5 yıl mezgilide kuruluşta özgertilgan musafe təxminen 7400 kilometr bulup, təxminen 370 milyard yuan məbləğ silindikken. Dövlətlik ilgar akılla ambri imkaniyetlik Sicil Katnaş'ta Yenilik Yaratış Merkezi. Beijing Katnaş Daşösi, Beijing Universal Katnaş Terakkiyat Tetkikat Yurtu'nun tetkikatçısı Li Hongchang mındak dedi. Altın çoğun taşkı aylanma pütkendin kiyin. Devletimizin çigra ve çigra rayolları, Şarkı Deniz Boyu, şehirle topu koltuk rayonunu tutaştırdığan muhim gol yolu aylanıdı. Li Hongchang mındak dedi. O, hakikaten medeniyet, sayahat yolunun iktidar alayiligiga ega bo'ldi. Lekin shuning bilan bir vaqtda u yana boylik etish yo'li. Shundoqla chegara rayonni muqimlashtirish, mustahkamlash yo'li. Kasb taraqqiyoti. Import, eksport savdosi jihatida intayin cho'ng rol o'ynaydi. Uningdan boshqa kelgusida xatardan opatdan qutqizish, chegara mudofaa charlash, ashyolarni tez yetkazishdagi hayotlik yo'li bo'lib qoldi. Altın çoğun taşkı aylanma yine tarqaq çigra eğizlerini tutaştırıp. Emgek küçük kapitali soğudu paliyetinin tərəqiyatıgı türkü buludu. Muşu mənidin etkanda. O bir strategiyelik universal yol.

Yakınki yıllardan bu yan. Jungo maşina adam cihette nokul mesulat eksport edin. Dünya kes ekologiyasının muhim kurgutsuğa aylandı. Dövlet işidiki baş karhanıla çeteldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yartış faaliyetini kanat yaydırıp. Dünya maşina adam kesip zincirinin mas terakkiyatını ilgiri sürdü. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını, körgezmi zalıdaki yol büşen körgezmi suksuda Nurgun Sanayet Ademsiman Maşını Adem'i meşgulat kılıp atattı. Ulanın içindeki bir maşını Adem iki kolu bilen birli vakıtta birim buyumları oralmalarını ayırdı. Onun her kiti ravan bulup, körülmelerinin dikkatini tarttı. Emeliyette, bu sanayet Ademsiman Maşını Adem'i otomobil metal yapraktısının astı üstü materyali. Kağız yeşiklerini çoğuş, eşya obrotu. Elektronluk soğudu yeşiklerini ayrış Katarlık işlağı şiltiludu. Yakında Beijing'de içilgan 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını da bundak menzirini hem milyarda uçuratkılı buludu. Bu nöbetlik yığınga mıngdın artı. Cungoluk ve çetellik mihman katlaştı. Devlet işi ve sırtıdaki 300'dün artı karhana ve 3000'den artık icadi mesulat körgezmi bu koyuldu. O da birkaç gündün bu yan Avrupa. Otturşar Katarlık cayladın kelgen çetellerinin setiviliş ümekleri her kaysi körgezmi sıkılırgı bir. Jungo, maşını Adem karhanaları bilen hemkarlışış ve setiviliş arzusunu bildirdi. Yol büşen Pentechnika Paycheck şirketinin baş marka emeldarı Tenmin mındak dedi. Bultur çetellerden kılgan kırımımız umumi kırımının tahminen 23% ini igeledi. Xeridarlarımız Şarkı Cenubi Asya, Latin Amerikası Katarlık rayonlardı ba. Nöbette Dünya Maşını Adem bazarı canlını vatudu. Biz çetel bazarını iç salmakını zor aytımız. Angliya 48 büroyunun reisi Jack Perry Munulanı bildirdi. Jungo'nun maşını Adem kesbinin terakkiyatı intayın tez. Akli cihette intayın aldı da turudu. Avrupa'daki nurgun şirketle süni akılının tipini özgertişini oylaşı vatudu. Maşını Adem setiveliş arkılık ünümlü öztürüşünü ümit kıludu. Koreya süni akıl maşını Adem kesbi cemiyetinin baş katibi Kim Jiuhuan mundak dedi. Jungo ken külemlik yasaş. Temilleş zenciri. Sünni akıl çoğun modeli Katarlık cihetlerde intayın yakşı terakkiyat asasıgı iyge. Jungo bilen Koreya'nın hemkarlık istikbali naayt parlak. Fizikilik akli iktidar tutkı kılıngan sünni akıl ve akli yasımıçılık kesbi hemkarlığı üstüde ortak izdensi boludu. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığındın başka yeni bir meydan Maşını Adem katı yığılışı mı Jungo bilen çetelle kesbiyette hemkarlışıdı. Bep signal verdi. Brazilya Maşını Adem Dünya Longsi futbol musabıksıgı katnışıdığan 5 komandını yığıp. Öğlet birleşme komandısı teşkilde. 8. ayının 22. günü başlangan 2. nöbetlik Dünya Adem Suman Maşını Adem Tenerket musabıksıgı katnaştı. Brazilya komandısının yetekçisi Flavio Toni Lendil mundak dedi. Biz köp hıl akli ten sistemisini tatkik kılış arkılık Maşını Adem futbol komandısı teşkilledi. Bu yerge kilip musabıkıgı katnıştiki maksadımız Maşını Adem'nin hemkarlışış iktidarını sınaş. Dünyadaki okşaş bolmağan rayulladın kelge. Okşaş bolmağan medeniyet arkı görünüşüge ige her kaysı tereplerinin hemkarlıkını kanat yaydırışı Adem'simen. Maşını Adem terakkiyatı da intayın muhim. Jungo naayeti yakşı sudo bilen temilledi. Asya Tinç Okyan rayonu Maşını Adem Dünya Longsi futbol musabıkısı Halkara Kengişinin reisi Yu Changju Munulanı bildirdi. Nurgun Dövlet ve Rayulla Dünya Adem Siman Maşını Adem Tenerket musabıkısı arkılık Jungo'nun Nurgun Maşını Adem gevdisini setibili. Muşu asasta ikinci kitim tetkik kılış hem de tecrübihana pen tetkikatı. Maarif Katarlık sahalarda kullanıldı. Halkara hemkarlık dünyada Adem Siman Maşını Adem yeni ekologiyasını şekillendirişki paydalı. Dünya Adem Siman Maşını Adem Tenerket musabıkısı da.
Jungo'nun Maşını Adem Karhanısı, Jasu Junhua Maşını Adem Şirketi, Çetelilerinin Nurgun Zakızı'nı erişti. Tanıştırılışça bu karhanının bulturku umumi kırımı 100 milyon yuandan aşkan bulup, kırımının tahminen 20 çetel bazarlardan kelgen. Feridarları Amerika, Avrupa, Asya, Tinç Okyan rayonu Katarlık, Nurgun, Bölet ve rayonlarını kaplıgan. Bazı çetel Ali mektepleri Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıksı arkalık Maşını Adem seti verip. Mağarıp, pen tetkikat Katarlık sahalarda işletken. Yeni bazı xeridarla bir xeterlik. Tekşürüş ve oldu supuda kütüviliş Katarlık menzirlerini emeliyleştiriş üstüde izlengen. Jasu Junhua Maşını Adem şirketinin çetelgi setiş mesulü Li Chaoyi mındak dedi. Jungo'nun Maşını Adem mesulatları naiti rekabet küçüge ige. Bugünkü künde çetel bazarlarının Jungo'nun Maşını Adem mesulatları bolgan işendisi bağansır açtı. Jungo mesulatlarını setiveliş, nokul iktidar baha nispetinin yukarılığını közde tutkallık bolmasın. Belki Jungo mesulatlarının tehimi mukim, tehimi yakşı işgeldikini. Tekniki cihette yenilnişinin tez ikerlikini yiz kılgallıktın boldi. Jungo elektron ilmi cemiyetinin sallık malumatıdı körüstülüşçe. Jungo Adem Sıman Maşını Adem Cihette 2025 yılı çıkargan mal miktarı dünya boyunca 90% yetişi. 30 yıldın artık mesulatının eşi bilen Adem Sıman Maşını Adem kesbinin ilgizliğini ilgeligen. Jungo elektron ilmi cemiyetinin keneş başlığı şu işe olen mundak dedi. 2026 yılı birinci fesillik sallık malumat görüştülüşçe. Jungo'nun Adem Sıman Maşına Adem eksporti okşaş mezgildekidin 210% eşi. Ilgar yasımıçılık eksportinin yeni nam kartısı aylangan. Yakınki yılladın bu yan Jungo Maşını Adem cihette nokul mesulat eksportidin. Dünya kesip ekologiyasının muhim kurgucusu aylandı. Devlet içindeki başlamçı karhanıla çeteldeki yumuşak detal magnatları. Pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp. Tekniki hemkarlıkı yerlikleştirip ortak kuruşunu nokul mesulat setişinin ornığı dessitip. Dünya Maşını Adem kesip zincirinin mas terakkiyatını ildiri sürdü. Jungo'nun Maşını Adem karhanısı Şindong Cüyen'nin Bultur çeteldeki kesbinin umumi zakazda ilgiligen nispli 50% yetip. Dünyadaki nurgun pen tekniki karhanaları bilen hemkarlık ornattı. Şindong Cüyen karhanasının birleşme kurgutusu Şi Yu şirket oddiy halda kattık detal tün üskünisini setipli kalmay. Çeteldeki serhil ekologiya hemraları bilen birleşip menzeri delilleş. Yerlikleştirip maslaştırışka tekimi ehmiyet verdi dedi.

yakından bu yan. Tenterbiye şu yani kuruş yüzünüşü universal daşölerde namayan boldi. Şi en katnaş daşösi. Cungo biologiya daşösi. Gerbi canıp siyasi kanun daşösi Katarlık nurgun danlık universal daşöle ark arkadın tenterbiye şu yani kurgallıkını cakarla. Anmının dikkatini kozgıdı. Bu universal Ali Mektep'le nim üçün arka arkadın tenterbiye şu yani kurdu. Bu kandak yeni özgürüşlerini ilip geldi. Muhbir bu ekte ziyaret ilip badi. Nimişka tenterbiye şu yani kuruludu. Devletin ihtiyacı inkas kaytırıp, özgeçe yönelişini bekitiş. Partiye 20. kurultayının dokulatı da tenterbiyede küçük devlet kuruşunu tezletiş hakkında muhim orullaştırılma oturgu koyuldu. 2025 yılındaki Goyen Bengontan'ın tenterbiye istimalının yoşurun küçünü koyup bir. Tenterbiye kesbinin yukur süpetlik terakkiyatını yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki fikirde. Ali Mektep. Kesbi mekteplerinin tenterbiye kesbiga alakadar ıksaslıklarını yetiştirişini kollaştığın ibaret siyaset yönülüşü inik oturgu koyuldu. Devlet stratejiyesi astıda. Tenterbiyenin universal daşölerdeki ornuğa kaydedin iniklimi berilmekte. Bu kıl yüzlüneş Ali Mekteplerinin mağarıp küşlük devleti, tenterbiye küşlük devleti, sağlam cungo katarlık stratejiyelerge maslıştiki mukarrar tedbiri. Cungo mağarıp pen tetkikat yurtunun kandidat tetkikatçısı Rao Shaofeng mundaq dedi. Bu tenterbiyenin enenevi ammevi okutuş orundun öz mektebinin evzel pelleri bilen çonkur maslış alaydıgan stratejiyelik girerleşme tügüngü özgergelligidin direk berudu. Huadun Sifan daşösi tenterbiye ve sağlamlık şüyanının başlıkı. Mağarıp ministerliği Çangcan alımları Alaydı Teknik Profesörü Wang Shaozhen'nin karışçı. Universal Ali Mekteplerinin tenterbiye pellerinin terakkiyatı ammevi okutuştun kesbi kuruluş küçü bolgan özgürüş ceryanını baştın geçirgen. Pen sistemisinin kün seri mükemmellişige ergişip, şüyen kuruş terakkiyatının mukarrar baskıcıga aylangan. Her kaysi mekteplerinin tarıklık orni bu ketimki özgürüşünün muhim közütüş noktası bulup kaldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösünün tenterbiye koşulgan kanunşunaslık yolu icatçallıkı iyge. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin başlığı mundaq dedi. Bu orun tenterbiye kesbinin halkıralışış. Kanun idar kılış musabısı da peyda bolgan ıksaslıla yoçkıgı inkas kaytırdı. Cungo biologiya daşösünün tenterbiye şüyeni dala tenerkidini yadır okulgan. Vatanning ziminini ölçeş, kesbi maharetke muhtaj bolupli kalmay. Tehimi muhimi münevver cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaj. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin müdiri Makey mundaq dedi. Bu hem mektepnin enenisigi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kesbinin terakkiyat ihtiyacıga cevap kaytırgallık. Şi en katnaş daşösi, Tenterbiye şüyeninin başlığı Liu Changjiang'ın karışçı. Tenterbiye bilen hayatlık ilmi tibbi kuruluş. Sünni akli iktidar katarlık evzel pelleni çonkur biriktiriş arkalı. Kelgüsüge yüzlengen tenterbiye pen teknikisi de yenilik yaratıdığan ıksaslıklarını yetiştiriş gerekken. Gao Shaofeng mındak dedi. Bu hıl tenterbiye koşulgan pennin özgeçi yolu lel universal daşı bilen enenevi tenterbiye mekteplerinin terakkiyatını işka şürüştüki aşkılış. Tenterbiye şu yani kuruluşunu kandak işka şürüş gire. Pen tosukını buzup taşlap, yugurma ekologiye berpa kılış. Şu yani kuruş, asan, özgeçilik şekillendiriş ders. Kandak kılganda tenterbiye koşulgan pennin çonkur bir kişini işka aşırgılı boludu. Ders katlımıda her kaysi mektepler tosukni buzup taşlaşını sınak kıldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösi tenterbiye kanun şunaslığı hakkıda umumi bayan. Halkara tenterbiye ve tenterbiye kesimi katarlık alaydı derslerini tesis kılı. Tenterbiye misalları bilen kanun meşkini çonkur birleştirdi.
جۇڭگو بىيولوگىيە داشۆسى دالا ھەرىكىتى ئوقۇتۇشىغا گېئولوگىيە بىخەتەرلىكى، مۇھىت ئىلمى قاتارلىق مەزمۇنلارنى سىڭدۈردى. شىئەن قاتناش داشۆسى ئوقۇغۇچىلارغا تولۇق دەرس تاللاش ئەركىنلىكىنى بەردى. تەنھەرىكەت مەشقى كەسپىدىكى ئوقۇغۇچىلار شۈيەن ئاتلاپ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار، سانلىق مەلۇمات ئىلمى قاتارلىق دەرسلەرنى

tanlap ögense boludu. Halbuki derslerini birleştiriş okutkıçılarını mas kademde özgertişki muhtaç. Wang Shaozhen mundaq dedi. Ammevi tenterbiye okutuşudun kespi ixtisaslıklarını terbiyeleşki ötüş okutkıçılarının teximi köp kespi ders ve nezriye derslerini üstüge alıdıqallıqıdın derek berdi. Bu əsildeki okutkıçılar koşunuğa teximi yukarı tələb koydu. Her kaysi mektəblə boğma halətini həl kılış üçün köp mənbəlik yol üstüde izlendi. Cungo biologiya daşösi koş okutkıçı tüzümünü yolu koydu. Şi'an katnaş daşösi kollektiv öz ara kısturluş əndizisini ilgiri sürüp. Tənterbiyə okutkıçılarını başka pən ümeklerine katnışka ilhamlandırdı. Şunun bilen bir vaqtta. Pen halkıgan neticilerini bekitiş ve rıhbetlendiriş siyasetini otturgu koyup, hemkarlıqının çoğunkırlıqı ve sicillikiga mekanizm cihetini kapalı tıkıldı. Lekin birleştiriş yolu emeliyet devamında yanıla bazı kıyın noktalağı duş geliydi. Gao Chaofeng tahlil kılıp mundaq dedi. Meselen şöyen bilen çılanın maslış mekanizmi. Okuguchi mənbəsi, bilim arx görünüşüdeki pärk qatarlıqla. Hakiki yuğuruşta cezmen mesele yönülüşü de çıntırış gerek. Yuğuruluş şulla yuğuruluşkı bulmaydı. Wang Shaozhen munulanı takitledi. Mevkani tenterbiye sahasıdaki hakiki meselelerini hal kılışka koyuş gerek. Emeli netice ünüm körlü vatıdı. Gerbi cenub siyasi kanundaşösi tenerket meşk kespinin okuğutisi Julin mundaq dedi. İlgiri talaş tartış kozgaydıgan hükümde köprek tuyguğu tayınılattı. Hazır tabi halda kaydının reslepki məksidi ve koldaşının kanuni mənbəti sürüştürüldü. Bazarının bu birikme tipteki ixtisaslıqlarga güçlük ihtiyacı var. Bir tenterbiye sallıq məlumat şirketinin adem küçü baylıqı tarmıqının məsulü munulanı bildirdi. Biz hem tenerket ilmini bildiğin hem sallıq məlumat ya ki kanun arx görünüşünü hazırlayan birikme ixtisaslıqlarga ciddi ihtiyaçlı. Tenterbiye şüyeni yönülüşü kesip dərəcəsini östürüşteki qiyin noktuğa dəl caydı cevap verdi. Tenterbiye şüyeni kelgüsü de qaysi yönülüşke qarab ilgirləydi. Yuğurma qiyin məsələlərini həl qılış, yeni bahalaş ölçümü turguzuş. İzdiniş yolu tüz yol emez. Elimizdeki universal daşölyanın tenterbiye şüyeni kuruş yolu nişanı merkezleşken. İnkası tez buluştek olahidlik iyige. Lekin şunun bilen bir vakitta teximi çoğunkur katlamlık hırsı duşkenmekte. Bahalaş sistemisini kayıt kuruş en muhim hırs. Liu Changjiang mındak dedi. Çokum en enevi tenterbiye mekteplerden perhlindigan bahalaş ölçümünü turguzuş gerek. Nöbette bazı şüyelle viralleşme tetkikattırı. Kesb el kılış layihesi katarlıklarını bahalaş ölçümüge kürgüzüşünün noktada sınak kılışkı başladı. Wang Shaozhen mundaq dep karıdı. Kelgüsü yönülüşte türlü ayırıp bahalaş buluş gerek. Tenterbiye kesbi mektepleri bilen universal daşölyanın tenterbiye şüyeninin öz aldığa muhim noktası buluşu. Türlü ayırıp bahalışı gerek. İmkaniyetlik sicil maslışış mekanizmi ve ixtisaslıqlarını terbiyeleştirdiği yeni bir çoğunsuna. Wang Shaozhen'nin karışça, ammevi ders okutuşudun kespi ixtisaslıqlarını terbiyeleşkici bolgan sılıp ötüş ve sübetini östürüşke kandak kapalet kılış kelgüsüge münasebetlik yadroluk meseleyken. Bunun üçün okutuşuların bilim kurulmasını yenilişiga, şundakla, mekteplerinin münasip rıhbetlendiriş mekanizmini berpa kılışığı toğır keludu. Gao Shaofeng munulanı eskertti. Yoşulun kavuk heterdin hoşyar buluş gerek. Bu, virüskü esişki ehmiyet berip, kuruluşka selkaraş meselesi keltürüp çıkargan boşluk, şundakla. Kesip tesis kılış, okşaş buluş. Pen tetkikat bilen kesip ihtiyacı bir-birden ayrılıp geliş. İxtisaslıqlarını terbiyeleş bilen bazar alınışıp geliş katarlık meselelerini öz içi alıdı. Uzak müddetlik terakkiyatta çokum özgeçi orun belgeleşti çantırıp. Okutkıçılar ve supa kuruluşunu yadır okulup,
haqiqiy kasb ehtiyojini uzunlashtirib, imkoniyatli sijil mexanizm o'rnatish kerak. Ma Kay munulani bildirdi. Garchi xiris kaskin bo'lsa-mu, lekin uning o'rni tadrijiy aydinlashdi. Biz an'anaviy tantarbiya maktablari bilan o'z aro to'liqlash munosabatida turibmiz. Gao Shaofengning qarishcha, an'anaviy tantarbiya maktablarining odam badani ilmi qatorliq asosiy tadqiqot asosi cho'nqir ekan. Universal dasho'la bo'lsa, tantarbiya shuyani qurilishiga texmi ahamiyat berdi ekan. Ikkisi iqtidor jihatda bir-birini to'liqlaydigan ekologiyani shakllantirdi ekan. Wang Shaozhen munulani bildirdi. Universal dashu o'zining ko'p tan afzalligini joriy qildirib, tantarbiya bilan davolashni birlashtirish, tantarbiya qurilishi, aqliy iqtidorliq, tantarbiya qatorliq kiralashma sohalarda bo'sh hosil qilish ustida izlanish kerak. Tantarbiya kasbiy maktablari mahorat tantarbiyasi bilan umumiy xalq badan cheniqtirish qatorliq sohalarda davomliq cho'nqur izlanib, o'z afzalligini joriy qildirib, tantarbiyada kuchli davlat qurishni o'rtaq qo'llaydi.

Nurgun kişiler üçün etkanda, ata anısıga karaş kerişini hakiki düşünüşünün başlanışı. Alıdın haber alğıcı bolu süptiniz bile. Siz ata anınızın natonuş bolup kalgallıkını baykaysız. Ola öz mevcutluğunun asası ölçümü bolgan vaqtını yes kılıp, tuyuksuz etraptaki kişilerge okşumaydıgan bolup kalıdı. Yerim keçe saat 2'de orundun turgan taqdırdı mı? Etraptaki kişiler ulanın ritmiga ergişip mağıdı. Ulanın mijaz karakterinin özgürüşü kişini hatırcamsızlendirdi. Sizler belkim kişi kişiler sebebidin takallışıp kelişinla mümkün. Lekin köpünce vaqtlarda. Sizler bir-birinlanın kançilik muhimliğini tekimi çonkur yiz kılısıyla. Alaylı. Anınızını ilip doktorhanıdan çıkanda. Siz onun kolunu yetilep azade doktorhana koridordu manganda. Onun titirgen avazı bilen nakşı eytivatkallıkını anlaysız. Ya ki anınızın kesili kontrol kılınganda. Kalbinizde tizgilligili bolmaydıgan hoşallık payda bulup, bütün dünya gözünüzge güzel görünüdü. Ata anısıga hemra bulup Keriş namlıq kitapta. Aptor G. Yükündülük hatır şeklide özünün 17 yıldın buyan anısıga hemra bulup Parkinson kesili ve dalanç titreşki karıştırışlar yani. Şundakla doktorhana ve yaşangalla sanatoriyasidiki tesiratını hatırlıgen. O hatırsige men biz ötken yol bizden ortak yolumuz dep yazgan. Aptor üçün etkanda Hatire bir xil köç. Meyli özünün royi halitinin daval qoşini yeziş bolsun, ya ki anısının xoşallıqı və qayğısını küzütüş bolsun. O, özünün keçirmişinin teximi köp kişiləni vaturluq bilən alğı ildirilə. Özü yaxşı görgən adəmini qoğdaşqı ilhamlandırışını ümit qılıdı. İlgiri, bu yoşurum keyfiyatlarının köpincisi ailinin şəxsi işi də qarlatdı. Ammavi yazıqçılıqda naayti az körülətdi. Qadimki dəvirdə öydiki yaşanqalla ağırıp qalsa, az sözləb, köp işləş vapadarlıq hesablanatdi. Yenə bir tərəbdin. İlgiri davala səviyyəsi ançı tərəqi qılmağan bulub, nurğun yaşanqalla can üzüş aldı da uzun vaqıt halıdın xəbər alamaydı. Hal bol ki, qeyrilişinin tezlişi əgişib, 1952 yılından 2022 yılı geçe. Jungo'nun otturça közlümü ömrü 44 yaştın tahminen 77 bütün 193 yaşkı örle. Hayat mamatlık otursudaki kül ren belbağ üzüksüz genaydı. Yaşanganda kütünü sepinin uzurışıga ergişip, kişiler keriş işiga tefimi sezgür bulup getti. Dobin'nin yalğız perzentlik, ata anılanın Kütünüş Almaştırış Təşkilatı Qrupsı da. 100 minge yakın grupa əzası birleşip, tordaşladın türlü kütünüş qiyin məsillerini. Cümledin ictimai suğurtini toluqlap tapşırış. Pərviş bilimlerini ögünüş toğırsı da məsləhət

Ürgünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ürgünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo almıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ürgünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapato Sancaq. Biz bugünkü ürgünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif ürünçüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü anladınız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz İcdimai Kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ishga solib, ham madorimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kafolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarda ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. İkinci, 14-ci 5 yıllık, hatta teximi uzak mezgillik ijtimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19-cu növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki dövültümüz ijtimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik kılıp, yirik planı kırgızıp, emeliyleştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi qarışıdı çıng turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, ijtimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gavde kiliş umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük strategiyelik uğurlaştırmasını mas algı sildirtişte, oylaşış ve planlaş gerek. Strategiyelik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatli turmush istikiga loyiqlashib, odamning atroflik yetilishi va butkul xalqning o'rtaq beish musobasiga uyg'unlashib, bolalar yasli kira oladigan bo'lish, o'qiydiganlar o'qiy oladigan bo'lish, ishlaganlar haq ola oladigan bo'lish, kesallar davolana oladigan bo'lish, yashanganlar kutina oladigan bo'lish, uysizlar uyda o'tira oladigan bo'lish, ojizlar yar yo'lakka erishaladigan bo'lish jihatda yangi ilgirlash hosil qilishga uzluksiz turtki bo'lish kerak. Xavf xatar engini kuchaytirib, davlatimizning kelgusi 5 yil, 15 yil, hatto 30 yildagi yashanganlarning ko'payishi, o'tircha ko'zlimi umrining uzurishi, tarbiyalanish muddatining eshishi, emgek güçleri kurulmasının özgürlüğü katarlık terakiyat yüzünlüğü muhakeme kılıp, hüküm çıkarıp, ijtimai kapalet işleri duş geliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tahlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül duruş tedbirlerini kullanış gerek. Halkıra nezer dairini kengaytip, Çetellerinin ijtimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek paravalıkta yetişiviliş ve işip gitişki kargulacı intilip, otturhal kırım tozuklığı düşüp giriştin sahlanışımız. Hem bazı devletlerdek paravalıkını kinayeti yetiş yolunu tutup, cemiyetinin hayati gücünü acizlaştırıp koyuştun sahlanışımız gerek. Şundak bir kaydını Her vaqt astin chiqirishqi bo'lmaydiki, iqtisodiy taraqqiyot bilan ijtimoiy kafolatning munosabati kiyim bilan suvning munosabatiga o'xshaydi. Tez suvda qiyiq uzidi, cho'nqur suvda paroxot mangidi. Bu qonuniyatga xiloflik qilsak, kemimiz yo qumga ketib qoladi, yo ko'mtirilib ketadi. 3-chi. Ijtimoiy kafolat tizimi islohotini cho'nqurlashtirish kerak. Hazır, devletimizin ijtimai kapalet tüzümü ıslahatı, sistemilik toplaştırış, mas ve yukarı önümlük buluş baskıcı kırdı. İjtimai kapaletinin her kaysi terepleri oturusudaki, ijtimai kapalet sahası bilen başka alakadar sahayla oturusudaki ıslahatının bağlanışını doğru ilgilep, bir tutaş pılallaş ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmi küş şekillendirişge hakiki kapaletlik kılış gerek. Mesele yolun işini küçeytip, ijtimai kapalet cihette puralanın inkası küşlük bolu atkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, endiş kıldırdıgan işlağa, ijtimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duru atkan, qiyin meselelerge yakındın dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğa sildirtiş gerek. Көп қатламлық, көп төріклік яшанғанда күтініш сұғыртысы системісіні тез раважландырып, яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы, асаси давалны сұғыртысы мәбліғіні ғамләш
ve teminatını tengşeş mekanizmini takamlaştırıp, yıllık pul tüzümünün kaplaş dairesini kengaytip, üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtusunu kalıplaştırıp ve ravajlandırıp, soğudu davalını suğurtusunu pahalı ravajlandırıp, halık ammasının köp kıllaşkan ihtiyacını tekimi yakışkandırış gerek. Asası davalını suğurtusu, işsizlik suğurtusu, işte yarını suğurtusunu ölkü deriçisi de bir tutaşı gemleşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ictimai kutkuzuş hizmetini yezi kenetlerini güllendiriş stratejisi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza ictimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yarı yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işli güçle, canlılık işki orlaşkalla, yeni kez bağaltı da işki orlaşkallarını ictimai suğurtu katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalatlandırış tüzümü, yaşangallığı gamkorluk kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış. Müyiple, yetim balılığa yar yülek buluş katarlık ictimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yıldan bu yan biz yaşanganda kütünün suğurtusunu Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şarkı kısımdaki terakki tapkan rayonlardan otra garbi rayonla ve konu sanat bazısı caylaşkan ölkilerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İctimai Suğurta Fondi Kırım Çıkımı Cahitki rayonla ara kurulmalık ziyetini ünümlük peseytip, yaşanganda kütünüş pulunun vaktida toluk tarkıtılışıga hakiki kapalatlık kıldık. Lekin rayonla ara tampon bulmaslık meselesi tek tüptün hel kılınmadı. Şuna yaşanganda kütünüş asasi suğurtusunu memleket boyunca bir tutaş gemleşini tez emelge aşırış gerek. Bu ictimai suğurtudaki çoğun san kanun itigi uygun kiludu. Şundakla yeni terakiyat endisini berpa kılışının telpi hesaplanıdı. Yaşangallarının tez köpü işi, bulup mu yaşangallarının sozulma keselgi gripta buluş nispitinin işiğe ağışıp, yani kilip davalaş tekniksi terakki kılıp, tekimi küp davalı gudek doğru yok keselini davalı gili ve tizgili gili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ağışıp, davalını suğurtsız çıkımı tekimi zor besim gıduş gelmekte. Davalaş, davalını suğurtsı, tibbi doğrını hem türütkü kılışını katti boşaşmayı mas olgı sildirtip, meblağ gemleş ve teminat tanşeş mekanizmini takamullaştırıp, devlet doğra ve hormu materyallarını merkezlik, köp miktarlık setivlişka, teşkilatçılık kılış ıslahatını olgı sildirtip, davalını suğurtsını çıkım kılış usulü cahitki ıslahatını çonkurlaştırıp, davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalanış suğurtisi fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yakın kıladın bu yan, yaşangılla köpü iş deriçisi bir kadar yukarı bolgan nurgun terakki tapkan devletle ve yeniden gülünüvatkan devletle kanunu belgilengen pensiye yeşini keçiktiriş ıslahat planını oturup koydu. Lekin, yolu koyulışı ancak oğuşluk bulmadı. Bazı devletle bu ıslahatta oğuşsuzluk uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi ve salmıkını muvafık ilgilep, ammimi fikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimlik kolektif ünlüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlattık.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jorlu programmisi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan hozırınlaq yetip geldi. Programmizni avval qıdaklı yaqtırıp anlaydıqallakınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunlar Şeringül Toxti. Bugünkü programmizga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, dek qıdanla, davamlıq bizdi bolsın.

Hihau şu işten kiyin nam çıkırıp, heli gülagice mektep kilenmedi. Bara bara mektepte onun tuyuqsızda bir yerlerden sekrep çıkıp, mağın hoşallık ata kılıçtın ənsirmey, yüreklik mağalaydıgan boldum. Şu günü dejonilikini tügütüp, soğuk mektep oylısı özüm yalğız ketip atattım. Kosuğum içip, kokırıp ketip atattı. İşte gerek öyge kaytıp, mamam dayarlağan koy güş şorbısını içip alsam. Onun üstüge apam haynandın ekeyen karmıştın sapsam. Ne mi diyen peyzi ha? Şulanı hiyal kılıp, iğizim bu şülge yığılıp durganda, ağlı mığınımı uzak boğan, yelik avaz yedim.

yalardı. Yeşil tiyan, o dal lihau idi. Burluk kardım. O mektep taravasının tüyüdeki abdobus bekitide kollarını yançıgı ğısilip, mektep formusunu kiymey, somkımı asmağın hala tutturattı. Koç çırağının nurada onun çağınap durgan közlerini ilgi kılaladım. İhtiyarsız kendimge bir kadem çekinip, bir muştumunu tügüdüm. Azraq ciddiyleşip atattım. Siz bilen hoşlaşkılı geldim. Mən mektep yürgülüğüm buldum. O aldığa bir neçik adam meyip, aldımgı keyende külüp durup şundak dedi. Dadamın deyişçe o mektep bana şundak mas geldiken. Berip körüp geldim. O yedeki bir tüp tarakı amıra hop kaldım. Dadamın deyişçe o gaz tapan tarakı deyildiken. Şu günü tarak tödü bir haza oynap, bir münç yopırmaqlarını terip aldım. Lihau yan çoğdaki yopırmaqlarının hemisini çıkırıp, bana köz etdi. Karan, olanın şekli neyme degen çıraylıq. Daraqı esilip durğanda bazıları kaltiyan maykığa, bazıları könlək oxşaydıken. Çoğun başqıla onu kiyip ağan. Biz köremegen buluşumuz mümkün. Şamal çıkanda daraq yopırmaqlarını ilan güştek uçurup, şundaq çıraylıq hop ketkeşke bu yadın mehrinizni üzemeyli kaldıken siz. Lihau karanğıda sipaş durup yürüp, yadın bir daraq şeyhini aldı da, gazdapan daraqının qolini şeyhığı çördütüp, bir tügünce hasılı kaldı. Yopırmaqla çördüldüp, Hudimi'nin közden keçürüşümünü kütüp durğandak, Katarı tızlıp durğan idi. Şau yazı, sizge soğuk kılay. Lihau onu menin kolumu uzattı. Aqıdın, yancıqıdın, sus kahverenlik boğdaydak çoğunluqtiki nesin çıqadı. Gazdapan daraqını uruqi. Öyge qaytkan denken terin. Əmdilikte hayvanat bağıtısı da hayvanat, çay gülü, gazdapan daraqımı babıldı. Nemirgen yaxşı ya? Şau yezi, sizge desem, yedike gazdapan yopırmaqlarının həmmisini terip, sizni yaxşı görmen devedim. Ola, gepimni tüşengendek, alqınımda hoşal çögeleşke başıldı. O mağa bir eğizmi kepbəmestin, özü yaxşı gördüğün gazdapan daraqı toğırlıq bir tınıqlı sözləp tügetti. Andın burnunu sılap, on kulunu kökürekinin aldı da astın üstün midirlattı. Şau yazı, hayır hoş. O şundakta bulup, burlupla bir kettirap kekidip kaldı.

0: cevabı bulduğalıqığa işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslıq benim kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmısam, texmü bir aram bolumun. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimin.
3: Dada, abdot kırdap gitmişsiniz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
6: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədii obrazlarını roşan yaratış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıklarını toğra çonkur içip bəgən. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oblonski mağay dep turuşuğa korni kirip Sergi Alekseyevich keldi dedi. Oblonski onundan Sergi Alekseyevich degen kim o dep soray devitip bir dil onun kimligini eslep qaldı. Seryoja mı? Men tik Sergi Alekseyevich desen onu bir minister mikin dep qaptı men. Bir dillı o, Anna'nın onu körüp kelsen, diginini esig aldı. Anna teki onu körgeş kegin devidi. Oblonski,

0: Oblonski her kaçanka dek Peterburg'daki vaktini bikar ötküzmedi. Peterburg kelgendin kiyin sınlısının acırış resmiyeti bilen özünün hizmet işiği meniştin taşkırı havayen güçlep Moskova'nın buruk durumu turmuşini azrak bolsumu untuş, azrak ruhlunu veliş gerek idi. Gerçi Moskova'da mı restoranlar, kahve hanılar, ammavi katnaş peytulları bab olsa mı, Oblonski'nin yes kılışça yenili zirikişlik mezisi yok idi. O Moskova'da, bulup mu öz ailesi de turuy verse ruhsuzlanıp, hapıgan bulup kalattı. Moskova'da uzakça hiç yakı çıkma yaşap kilovat kaçka, Xotinining tonglukları, kotuldaşları, balılarının salametliki, okşi, hizmette uçuraydıgan hılmıxıl işla, kar süylep kelişle cenigi tekken idi. Lekin Peterburg gelip, özü yakşı arlaşıdıgan, Moskova'dikilagi okşaş hevessiz yaşamay, hayatını hakiki mänisi bilen ötküzü vatkan, yukur tabiqi dikile arsida yaşaşkı başlışı bilella, hem gemleri, iş puşukları bıraklı kötürlüp gitetti. Xotunu çu. Bugün o, kinez Çeçeniski bilen muşu iş doğruluk paranlaşıp kaldı. Kinez Çeçeniski'nin ailesi bayiken, oğlu çoğun bulup, paj herbi mektipige okşkı kırıptı. Lekin onun kanunsuz yeni bir ailesi mi bab olup, o ayaldın mı işki balısı bayiken. Birinci ailesinin o her aldı razıyken. Ama ikinci ailesinin könlü su işçidiken. O çoğun oğlunu o ailesi gibi başlap mı beripti. Onun oblonuskiyi deyişçe, bunda kılıç oğlu üçün paydalık iken. Turmuş tecrübesi aşıdı iken. Eğer Moskova'da muşundak işini kıladık Allah bolsa, hakla ne mileni demeydi? Balıla çu. Peterburg'da balıla dadıllarının turmuşuğa kaşılı bolmaydı. Mehsus mekteplerde okuydu. Moskova'daki dek turmuşunun hem huzur halavetini balla körüş gerek. Ata anıla balıları üçün yıllap çapa çekse, gem kaygulağı çökse, hiç gep yok, deydiğen sepsete bu yerde yok. Hem Adem, bulup mu terbiye köygen medeniyetlik Adem'le, Adem özü üçün yaş gerek de biludu. Hizmetçi, bu yerde hizmette mu Moskova'da gidek undak muşakkat ve tinimsizlik yok. Adem her hıl hukuk tutkan Adem'le bilen uçuruşup duralaydı. Fırsat gelse ulanın hizmetini kılıp koysa, kişilerin könlüge yakıdığan geplerini kılsa, her hıl Adem'lege özüge yarışa muameli kılışını bilse, ondak Adem'lerin hizmeti nait tez üsüp, Oblonuski tünügün körüşken, Brantsevka okşaş, hele çoğun mensepleğimi olduralaydı. Peterburgluklarının pulgu bolgan karışı Oblonuski'ye bekme yakattı. Bartnaniski, o özünün turmuş usulu bu işe yılı 50 bin rubli hıracat kılattı. Onunla nait yakşı geplerini kıldı. Şiştamaklı'nın aldı da sözleşip oldurup Oblonuski, Bartnaniski'ye şundak dedi. Sen Mordovinski bilen yakın go deymen. Bana yardım kılıp, aşınınca men doğruluk iki kız gekip koysan. Bir orun baydı, şu orunu alsam devidim. Cenip tümür yol. Bol de, uyanın ismini demeyle koy. Bari bir isim de durmaydı. Tümür yol şirketindeki şu işin dep, neymiş ki o Yahudinin aldığı badan? Neme desen degen o bir iplas jay. Oblonuski, u joydagi ishlarning taraqqiyot istiqboli to'g'riliq uningga ortiq gap qilmadi. Chunki Bart Naniski baribir tushunmaydi. Menga pul lozim bo'lib qoldi. Pulimsa jamba qilib bo'lmaydi ekan. Mana bir obda yashab o'tibsan-ku. Yashab o'tganim bilan qarzga bog'ilib ketdim. Rasma? Qanchalik qarzing bor? Bak ko'p. 20 ming chikila. Bu gapni anglab, Bart Naniski kulib ketdi. Unda qo'si baxtli odam kansa? Mening 1.5 million qarzim bor. Qo'limda bir tiyinmi yo'q. Ammo ko'rib turibsan, yana shundoq yaxshi yashab yuribdim-a. Oblonuski uning ahvolini boshqalarga anglab qolmay, o'z ko'zi bilanmi ko'rgan bo'lg'achqa bu gapining rostligiga ishondi. Jivaxov 300 ming qarzdor ekan. Qaytirishqa bir tiyini bo'lmasa-mu yashab yuribdi. Yashigandimi shundoq obdan yana. Haqlaning graf Gervetsovni gansa jisa bo'lib ketdi. Diginigimi uzoq bo'lgan. U yana ikki oshnisini beqib yurib etibdi. Petrovski 5 millionni buzib chechib tugitib atgan edi. Yana shundoq hashamat ichida yashayotmamdi. Yana tixi Maliya ministrligining xizmatiga mas'ul. Yilga 20 ming rubl maosh oladi ekan. Buningdan tashqari Peterburgning havosi Oblonskiyga yoqadi. Uzoqroq turib qolsa yashirib maqaladi. Moskvadagi chig'ida u chek chashlarga oq tushib qolganligini bayqagan. Tushdi uxlab qopqanda mag'dur yo'q. Palampaydan aron chiqib tushadi. Yosh cho'kallarga ancha qiziqmaydigan. Tansinimi unchilik o'ynab ketmaydigan bo'lib qolgan edi. Peterburg kelibla o'zini 10 yosh yashirib qolgandek his qilib qoldi. Uning Peterburgdan olgan ta'siroti yangi chat eldan qaytib kelgan 60 yoshlik graf Pyotr Oblonskiyning tunugun uningga deganidek edi. Biz bu yerda yashashni bilmaydi ekanmiz, degan edi Pyotr Oblonski. Sendan yoshirmayman. Yazda badendi bo'lib, o'zimni yosh yigitlardek sezadigan bo'ldim. Kelishgan yosh juvonlarni ko'rib qolsam, allaqanday xayollarga ketaman. Samoq yeb bo'lib ozroq ichib oladigan bo'lsam, bo'ldi. Ro'yim urg'ib, butun vujudim kuchga to'lib ketayotgandek bo'lib qolaman. Rossiyaga qaytib kelib, xotinim bilan birga yurib, ya'ni yezimizga ketib desam ishonmasan. Ikki hafta o'ta o'tmaylik kiyimlarimni kiyishgimi xo'rlik qiladigan, ba'zida kechilik kiyimlarim bilan tomoq chiqadigan bo'lib qoldim. Yosh juvonlarga qarash degan qoldi. Sepi uzidin bo'yga aylanib qoldim. Og'zimdan tangri tushmaydi. Keyin Parijga berib edim, yana boshqadilla jollanib o'zimni yashirib qolgandek sezdim. Oblonskiyning bu jihatdagi ta'siroti Pyotrningki bilan o'xshash edi. Umu Moskvadagi chig'ida oshundoq boshib ketgan edi. Agar u yerda yanimi uzoqroq turib qolgan bo'lsa, rostilla tangri deb o'ltirgan ahvolga tushib qolganmi bo'ladi. Peterburg kelibla o'zini yana yosh vaqtiga qaytib qolgandek his qilishga boshladi. Kinez Betsy xonim bilan Oblonskiyning o'ttirisida uzoqdan beri to'limi g'alati bir xil munosabat davomlashib kelyapti. Oblonski Betsyga har xil chaqchaqlarni qiladi. Ba'zi adabsiz gaplarni qilib qo'yadi. Betsy mo uning shundoq gaplarini, chaqchaqlarini yoqtiradi. Buni Oblonski biladi. U Karinen bilen körüşken künnin ätisi Betsy'nin öyüge berip, özünü başkadın yaşırıp kalgandak yes kıldı. Kılıksızlıkları, yalgan eğitişleri ädedin şünçilik eşip ketti. Emeliyette o Betsy'ni unçilik yaş görüp ketmeydi. Hatta bazı da onundan bizarma bolatti. Ula şundak yapladın başkaga tili kelmeydigandek sözleşetti. Çünkü Betsy onun özüge hem aşındak geplerge amrak idi. Şu arada Kinez Miyakkaya hanım kelip kelip ikisinin parağı üzülüp kaldı. Oblonski onun kelginedin hoşal boldi.
1: He, siz mi büyediyken sizde?
0: Dedi Kinez Miyakkaya hanım Oblonski'ni görüp.
1: Eros, sizden helikli bir çağrı sığınınızın ehvalı kanda kurak. Siz man bunda karman ço?
0: Gep arlıkı da şu gepni koşup koydu o.
1: Barlık ademle, onundun mıngası eski ademle, onun vücum kılışkı başlayan çağdım başlapla, men onu acayip çıraylık şıkıldı deyip oylugan. Men Vronski'ni herkes keçürmeymen. Çünkü ötkende onunla Peterburg'a kegende o bana onun kegeldikini haber kıp koymaptı. Haber tapkan bolsam onu elip hem miyagi berip kegen bolattım. Onun kız salımımını çokum yetküzüp koyun. Hem de siz bana onun ehvalı doğruluk sözlep berin ço.
0: Rast, onun ehvalı bek iğer. O Oblonski tolumu saddı bolgaçka Miyakkaya sığınızın ehvalı toğırlık sözde berin desila onun gepini ras okşaydı dep işinip gelip onların ehvalını sözleşki başlıvidi. Miyakkaya Kinez hanım şu an onun sözünü bölüp özünü sözlep ketti.
1: Onun kıgını başkalarının men ulanın içi demez, başkalarının kıgalları bilen okşaşlı iş. Ama ula uğurluk çıkıgan. O bolsa başkalarının aldaşını halımay aşkı arıkıgan. O şunda kılıp yakış kıldı. Onun sizden ağı küy oğlunuzda taşlı vetkini hecep obdan buldu de. Beni eyip ki buyurman. Onu başkalarının hemisi akıllık deyişip git etti. Bir melli dötte ettim. Hem de hazır o Lidiya bilen apak çapak bop ketken dinkiyen ulamı onu död, ekmek deyişidigan boldi.
0: Bir işini bana düşündürüp koysanız. Men tönügün sınlımın işi bilen onun yenigi berip, enik bir cevap berip etişini sorudum. O bana deru cevap vermey oyluş bakay dedi. Bugün etigen git saklısam onun da hiç kandak cevap gelmey. Meni Graf Lidiya hanımınki çakırgan

0: bak kep kaldı. Bu neymişti o? Belli belli bana demedin mi? Dep huşal sözlep getti Kinez Miyakkaya hanım. Ula çokum Lando'nun keşiği berip pal aç kuzgan gep. Lando demsiz? Onunla pal aç kuzu digen kandak gep. Lando digen kim? Nime? Siz Jol Lando ne? El içide namı ba Jol Lando ne? Aşı evliya Jol Lando'nu bilmem siz? Umu ekmek bir nime? Ama sizden sınırınızdan takdiri şunun kulu da. Gördünüz mü? Çetti yaşıganın kasapitini. Hiç demedin haberiniz yokken. Siz gidip besem. Lando esilde Parijdeki bir magazinde mal satkıcı olup işlepdiken. Bir günü özünü köşetkili doktor hanıgı berip koridorda uflap kaptı. Bir çağda uflap etip özü içila doktorunun çakırışını saklap olturgan ademlerinin kesellerini kandak davalaş togurluk mesleğetlerini berip gitipti. Onun davalaş usulları galitiliken. Siz tonumsuzken kiyin Meledeniski hanım bu gepni anlap onu yerini davalap koyuşku teklif kıptı. Benimce onun davalışının hiç kandak önüm bombidi. O adam hazırgıç okşaşlı turmamdı. Lekin ula onun işinip yeniden ayrıma yürüştü. Kiyin onu Rusya'ya giyen teklif kılıştı. İkinci kıtım kegende bu yadikile onun etrafı ulaştı. Şunu bilen o ulanın kesilini davalaşkı başıldı. O graf Bezubova hanımını davalap sakaytıp koyuvidi. Neticede graf hanım onu bekli yakış görüp gitip özgü asırandı oğul kılıvaldı. Onu özgü oğul kılıvağını kandak yap. Şu oğul kılıvaldı. Hazır onun ismi Lando emez. Graf Bezubov. Lekin gap onun demez. Lidiya. Men bu ayalını nahit yakşı görmen. Emma onun kallısı da çatak va. Lidiya hazır Lando'u çaplışı valdi. Onundan ayrılıp kalsa Lidiya mo? Alexey Aleksandrovich mo? Hiç deme kalanmaydıgan ehvalı gap kaldı. Şuna sizden sınırınızdan takdiri en şu Lando'nun. Yeni bir mendin etkanda Bezubov'nun kolu da.
1: Apa'nın nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Hey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meyli kiri yaki yaş, meyli senin apan yaki başka ayal bolsun, İnsap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şuna men onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna! Benim apam doğrusu da bundak hürmetsizlik bilen gepkin maskını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen şan şerpinin nerdiligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim dep koyay. Men hürmetimini kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
2: Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radio Stansı'nın radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim.
3: Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonuski, Bartnanuski'nin uyida tamak bilen harak toyup, andın Graf Lidia hanımının uyiga digen çağdın azıraq keçkip badi. Graf hanımının uy diyeni kimle ba? İlik Fransız mı ba mı? Dedi Oblonuski, dalan uyda Karininin özüge tonuş peltosu bilen, yeni bir oddi ve galit tikilgen peltonu görüp, işik bakardın. Alexey Aleksandrovich Karinin bilen Graf Bezuzovov ba. Kinez Miyakaya hanımının etkalları ras okşumamdı. Dep oyladı Oblonuski pelenpey bilen yukurgı çıkıp gedi ötüp. Galitili işe. Lekin Graf Lidia hanımı yıkıllı işinin paydısı ba. Onun təsiri intayın küşlük. Eğer o Pomorskiyga bir ağızlı gap qıp qoydığan bolsa, işlerimden hal buluşuri gap yok idi. Graf hanım bilen Karinin ikisi yuğan kalpaqlıq çıraq qoyup qoygan dügilek üstelde boş avazda paranlaşıp ultratdi. Sağırsı xotun kişininkige oxşaş yuğan, iç maymaq, uzun çaşları çapınının yaqısığı tigip durgan. Otturu boy, çırayı serik, çıraylık közleri çaknap turulgan, kamlaşkan uğurup bir er kişi öynün o tarafıda turup tamdaki resimlerini körü atattı. Oblonuski öy ilgisi ve Karinin bilen salamlaşıp bolgan dinkin, ihtiyarsız o natunuş ademge yeni bir ketim karap koydu. Lando efendi, dep müraciət qıldı Graf xanım o adamga. Onun şunçilik ehtiram, şunçilik ehtiyat bilen onun gep qılğını Oblonuskini hayran qaldırdı. Lidia xanım o ikisini bir-birge tonuşturup qoydı. Lando içtik qayrılıp Oblonuskinin aldığı keldi. Ve terlep ketken tarşidek qattıq qolını onun özüge sozulgan kolu üstüge koyup, iştikli yene cayığı ketip, resim körüş bilen bolup getti. Graf hanım bilen Karinin bir-birge menilik karap koyuştu. Siz bilen, bolup mu bugün körüşkinim get olumu hoşal men? Dedi Graf hanım, Oblonuski'ga Karinin'nin yeniden orun körüstüp. Men sizge tanıştırgan Lando efendi, dedi o Fransızga, andın Karinin'ga karap koyup. Emeliyette Graf Bezubov buludu. Onda atılışını yakşı köyümü geçke, sizge ismin ile dedim. Uyakını anlıgan. Anlısam o kişi Graf Bezubov, Graf hanımının kesilini pütülley sakaytı bitip dedek ko. O bugün menin kışımgı kagen. Onun adamının işçi ağırıydı. Dedi Graf hanım Karinin'ga karap koyup. Bu ketimki ayrılış onun bek iğir geldi. Kattık zerbi bol dedi işkimi boludu. Onun keçişi cezmen miyken? Sordu Karinin. Cezmen Paris'e kaytmakçı. Tünü gün onun bir avaz alınıptı. Dedi Graf Lidia hanım Oblonuski'ye karap. He? Avaz alınıp da? Oblonuski Lidia'nın sözünü hayran kalgan dekkılıp tekrarlap koydu. O bu adamların arasında özü tigi yetelmeydiğen galiti bir işinin yüzberi vatkallıkını ya ki pat arada yüzberdi kallıkını. Şuna nait segek ultırması bolmaydı kallıkını his kılıp kele vatattı. Bir demlik cimcitlikten kiyen Graf Lidia hanım asası gepni başlagan dek kılıp, Oblonuski'ye karap, çıraylıkkını bir külüp koyup şundak dedi. Men sizni heliden beri bilettim. Bugün siz bilen yüz körüş şerpigi erişkinim üçün, özemni tolu mu bəxtlik yes kıldım. Konulada dostunun dostu, senin mi dostun?

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkanı Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Şunu bilen ula otursa da muş temidiki paranla kızıp ketti. Oblonuz ki pekatlı anlap bakmagan bu galidi geplerini anlap gangraplı kaldı. Heşemetlik Peterburg hayatı onu Moskova'daki bir kıl kalipteki hayat işidin julup çıkıp bölekçili söyündür vetken idi. Lekin bu kıl heşemetlik hayat kaynımıdın o pekat tonuş bilişleri ve dost buradarları işidila behraman bola alaydı. Hem onu şulanın arsıda yıskıla alaydı. Ama bugün o özgü yat bu muhit işidi olturup gangrap, heyran kılıp ve işnimini düşünelmeyle kaldı. O, Graf Lidya hanımının okup beri vatkallarını anlap olturup, Lando'nun sadılıkını, ya ki hiligerlikini bilip olmaydıgan közlerinin özgü kadılıp turgallıkını görüp, nemiş kudur beşi eğirleşip keti vatkan dek bolup kaldı. Hılmı hıl hiyalla, onun meğisini çirme valgan idi. Sanina balısı ölüp kesse kaygırmaqtı yok, eksi huşal bolıp getipti. Bir tal tamak çeki valgan bolsam kandak yakşı bolatdi. Royunlu kutulduruş üçün tanrıgi etiqat kılışın kerek iken. Monaqla bilmegen işlani Graf Lidya hanım bilermiş. Beşim nemancı eğirleşip keti vatkandı. Konyakını cıkırak işçi valgınım üçün müdü? Ya ki bu yerdeki işlanın ziyadı galiyetilik idim müdü? Hazırgıça men özümünü taptın çıkıdıgan hiç kantak iş kılmıdım dep oylaymen. Hazır Graf Lidya hanımdın o işini ıltımas kılışının vakti emes mekin. Ulanı kişilerini zorlap ibadet kıldırdı dep anlıvidim. Meni undaq kılışkı mecburlumuzken. Şunda kılıp kalsa bolmağallı bir iş boludu de. Onun oku vatkını kandak bir nemidu. Ama avaz çıraylıkken. Landoni Bezubov deyişi vatudu. O kandak bolup Bezubov bolup kaldı. Oblonuskiy'nin bir dil əsni güz kelip kaldı. Özünün əsni genini ulağı bildirmeslik üçün sel midirlap koyup, eni kene kolu bilen tırap turu aldı. Yeni bir kolu bilen çek sakılını tarap koydu. Şundaktımı asta asta közleri yumulup, horki başlanıp kaldı. Graf Lidya hanımının o uxlap kelevatıdu, degen avazı kulukuğa kırıp çöçüp oygandı. Oblonuski uxlap kalgınıdın huddu hata iş kılıp biri aşkarlap koygandek hicil bulup ketti. Lekin Lidya'nın uxlap kelevatıdu degen gepinin özü gemez, Lando'u kartıp eytilgallıkını tezli bilgendin kiyin andın hatırcam boldı. O Fransız mı Oblonuskiy'e okşaş uxlap kalgan idi. O onun uxlap kalganlığı çokum ulanı hap kılıp koydu dep oylugan idi. Eksiçe onun uxlap kalganıdın o ikisi. Bolup mu Graf Lidya hanım bölekçili huşal bolup getti. Dostum dedi Graf Lidya hanım avaz çıkarmaslık üçün yipek könlükinin etkini ihtiyat bilen yığıvelip. O huşallıkı da hudunu yoktup, Karenin'ni Alexey Aleksandrovich demey, dostum dep ata atattı. Onun kolunuzunu berin, körü vatam siz. Teş. O yani kırıp gelgen hizmetkarga, körsət küş barmıqını ləvlərge qoyub ima qıldı. Mən hazır heç kimni qubul qılmay mən.
1: Bir mətk radio anlıqçıla,
0: yukarıda 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radio kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radio kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radio anlıkçıla emri deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı qayratki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhuriyetin qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4. numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
6: Burmumuqdan stanokçı, Tokyoludan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrükidir.
6: Netçi milyon qetimlik təcrübe arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Kızı, bugün ananızğa ünvedar nömer içib berişke vaqtınız çıqa mı?
8: Mən yığılışdım, qaytqan ekin qıb berəyə.
2: Atanam bilən bir qoruda turmuş, amma vaqtımız udul kəlməydi.
7: Vey ana, avazınız bitib qapdı qo.
9: Zukam dep qağılıq qılıb oldu. Əsirəb qalmışım dep sizə demigəydim.
7: Atanam bilən bir şəhərdə turmuş, amma günləb-günləb vaqtımız udul kəlməydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Baba, siz sulu oynayan vaxtında mən sürekke əp qoyay.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
7: Dada, ana, biz kəldok.
10: Buva, muma.
11: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgiş için bilen

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əyniki proqramımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu kim? Birlikdə qulaq sepaq aylı. Yaşlarqa tamaq etişini ügütüdüğən kursla qızıb gətdi deydu. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün müş uyqa qırıb bir toxtılı paq aylı. Şamal küçü generatori nem üçün üç qanatlıq boludu? Alamdiki ən soğuk və ən ısıq cay qayarda? Qeyrindaş qalanının özgə qanda qılıb yağaş içəgə kirgiz oludu? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahın sayətimizni başlayıb itəmdok.
1: Va, cahın sayəti başlandı.
0: 60 oquqçı qubul qılındıqan sınıbqa 731 adam tizimlətib qubul qılınış nisbiti 12-nin 1-gə yetdi. Jojang Sayat Kaspi Shuyanining umumiy xalq san'at maktabi ta'sis qilgan ijtimoiy paravonlik turidagi oshpazlik darsi kishilarning olqishiga erishdi. Oshpazlik darsiga o'quvchi qabul qilish xabari tarqalgandan keyin tizimga oldirish qizg'inligi pasayib boqmadi. Sinfga kirish aholilarning talashishiga uchirdi. Statistika qilinishicha qabul qilingan 60 odamning 85% 80-90 yillarda tug'ilganlar bo'lib, 95 yillarda tug'ilganlar 25% egallaydi ekan. Ya'ni sinfdagi 30 yoshdan tuban kursantlar 4dan 1 qismni egallaydi ekan. Tanishtirilishicha ilgirki yillarda umumiy xalq san'at maktabi ko'pincha xattotlik, rassomlik qatorliq madaniyat turlari, skripka, balet qatorliq naqshi usul adabiyot san'at turlarini asosiy dars qilgan. Oshpazlik hunarini o'rganish borgan seri ko'pligiga yoshlarning olqishiga erishgachga oshpazlik hunarini yangidan ko'paytgan. Bir tarafdan ularga o'zi qo'l silib ishlasa texnik sifatlik yigili bo'ladiganligini his qildirgan. Yana bir tarafdan bir umr o'rganishni to'xtatmaslik jo'sh urib ravajlanayotgan bugungi kunda o'rganish orqali birar ortiqchilikni egallash bir xil turmush usuli bo'lib qolmasdan yana bir xil ijtimoiy aloqa yo'liga aylangan. Bundan boshqa ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsi bir qism kishilarning qiziqishini boyqash va izlash ehtiyojini qondirib qolmay, yana bir qadar tuvan tanariq bilan ishdan sirtqi turmushni beytgan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha yoshlar o'yin o'ynash yoki qisqa videoga berilib ketgandan, yon telefon kompyuterga bog'lanib qolgandan ko'ra, yon telefon va kompyuterga sarf qilgan shu vaqtini birar ortiqchilikka almashtirgan yaxshi ish ekan. Ba'zi kishilar oshxonada mashg'ulot qilishni bir xil yuk deb qaramasdan, aksincha uni bir xil davolash usuli deb qaraydi. Mayli ko'ktat bozorida ko'ktat sotib olish bo'lsin, yoki oshxonada o'tdek ishtiyoq bilan tamoq etish bo'lsin, yemak ichmak orzusini qondirib qolmay, yana yoshlarning ro'yijatin xotirjam qoladi. Hamishda tamoq yeyishni oldin qo'ringa qo'yish kerak. Barliq avas ichida tamoq yeyishning o'lchimi yo'q. Atalmish faqat muhabbat va isil taomlarni umidsiz qoldirishga bo'lmaydi degandek, isil taomlar o'xshashlar kishilarning go'zal turmushga bo'lgan intilishi va orzusini o'ziga mujassamlagan. Oshxonada tamoq yesimi, tamoq buyurusimi bo'ldi. Garchi qulaylik ham aptik bo'lsimi, oshxonaga kirib o'z qo'l silib ishlash borgan sari ko'pligan yoshlarning bir xil tabiiy tanlishiga aylandi. Tamoqni texmi xotirjam, texmi rohat yeyish uchun tamoq etish ma'rifati

0: 19'dan 30 kitimgacı boludu. Şamal küçü kanç küçük olsa, ayının sürüdü üçüncü tez boludu. Bırak, şamal küçü belgeli küçüklükü yetken de, şamal küçü generatori kanıtının sürüdüge çak koyup, en tez bolganda, minutu 30 kitim ayının içten eşip yetmeydi. Eğer sürat çekilmesi koyulmasa, gayet zor kanat tez sürette aylanğanda naidi küçük boğan, merkezden kaşma küçü asılı kılıp, şamal küçü generatorunun gevdesinden mokum bulmasılıkını, hatta örülüp pişini keltürüp çıkırdı. Bu, neçi milyonerlik şamal küçü generatoruna nispeten etkanda gayet zor ziyan hesaplanıdı. Şamal küçü generatorunun sırtkı kanıtının ayını sürüti astı bolsa mı, lekin her birinin işke kısmıgı birden sürat aşırgış orındılgan boğaşka, o generatorunun çişlik çakının tez ayınışıga törtkü bulup ayını sürütini 50 kelsi etrapıdı küçeytudu. Bundaq bolganda şamal küçü generatorunun sırtkı kanıtı minutu 30 kitim aylansa, onun işke kısmetiki generator çişlik çakı minutu 1500 kitim aylandı. Bunun bilen zor miktarda elektr energiyası asıl kılgılı buludu. Şamal küçü generatorunun kanıtı nemi üçün iştal buludu? Şamal küçü generatorunun tok çıkırış kutu bilen kanıtının sani emiliyeti münasasız bulup, turaklık şamal sürüdü de onun tok çıkırış kutu kanıt sipap ötken kölen bilen ondan asıp buludu. Bırak, okşa şamal sürüdü de yekki kanıtlık şamal küçü generatoru gayet zor şaukun çıkırdı. İşki kanıtlık şamal küçü generatoru bulsa nur efekti payda kılıp, şamal küçü generatorda katık titreş payda kılıdı. Bunun başka, meyli yekki kanat bolsun, yaki koş kanat bolsun, işkisili şamal küçü generatori zapçaslarının uprışını eğirlaştırıydı. Üç kanatlık şamal küçü generatori tövendikidek özelliklerge ege. Üç tal kanatın muhabbiq mekanikilik hareketlendirgüş küş hasıl kılgılı boludu. Şamal çıkışı bilalla, hareketlendirgüş küş potensiyal energisi bir kadar çoğun boğan kanat, asalla potensiyal energisi bir kadar küçük boğan kanatının aynışığı türkü boludu. Şuna en az güç bilen, en çoğun tok çıkırış miktarını asıl kılgılı buludu. Yeni bir cihetin, üç kanat adamge en yakşı güzellik duygusu beygişleydi. Üç tal kanatının hareket tanpınlığı bir kadar yakşı bulup asallıkçı tevrenmeydi. Şuna ok kazanın ufırışını azaytıp, işletiş modetini uzartıp, remont kılıçtan erkeni tövelletkili buludu. Üç tal kanat mekaniki cihetin etkanda en mokum bulup, asallıkçı ok merkezden çetnep ketmeydi. Mokum yürüyüşünü ilgir sürüdü. Umumən, şamal küçüdün paylanıp tok tarqıtışta üç kanatlıq şamal generatorunu tallaş, tənərx, ünüm, beyxatalikki tən itibar bərgəliknin nəticisi bulub hesablanıdı.
1: Ərqittim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayman. Anam muhit asıraş işçisi. Bu ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlatını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
2: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
3: Aca, bugün hava ısık. Kırıcıttım su istiyelim.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Kadirlik dostlar, alemdeki en soğuk ve en ısık çay kayarda. Aylanma kancar tumanlıqı hazırgıca baykalgan en soğuk asman cismi bulup, Sintaur Yultuz Türkümü yönelişige caylaşkan, yer şardın 5000 yorukluk kili yeraklıqta. O yerinin temperatürsi 0'dan tüven 272 Celsiya gradus bulup, pekat mutlak 0 gradusluk yani fiziki nazirisindeki temperatürünün en tüven kımetidin 1.15 Celsiya gradus yukarı. Adattan taşkırı yeni yultuz partılgandın ken, yeniden şekillengen yadronun dəslapke temperatürsi 100 milyard Celsiya gradus kıyıdıdı. Bu növette məlum boğan təbii aletki alemdeki en yukarı temperatür. Ama alemdeki en ısıqçay əmeliyyatı yer şarığı caylaşkan. Tədqiqatçılar 2012-ci ili 500 milyard Celsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturunu barlıqa keltürgen bulup, bu kuyaş yadrosi temperaturusunun 30 milyon nəssisigi toğır geludu. Tədqiqatçılar çoğun tüptiki qadron soğuşturğuş arqılıq zərəcini yoruqluq sürətigə yaqınlaşdırıb, andın zərəcini faza bilan soğuşturub qaliti plazmanı payda qılgan bulup, onun alıdı dəsəbki məzgildiki çoğun partlaş yüzbərgən aləm bilan oxşib gedudu.

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakti ölüp gelse kanda kılıç gerek. Aldı bilen bu vaktiki dilu misalını anlap öteyli. Van Şavcan'ın 32 yaşı kırgen tuğulgan günü yitip gelişki az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküz mehcip oldu. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Wang Fang, oğlu Li Yong ve kızı Li Lin'ni ilip öydün çıktı. Şu günü katlı yağmur yaklaşka, Li Xin yol iğızıda tez süratli gitip atkan yük abdumalığı dikkat kılmay, katnaş vakası yüz verdi. Kutkuzuş abdumalı yitip gelgende, emmeylenin tanık tohtuğan bulup, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgelikini bekitiş tesk tohtudu. Li Xin'nin atanısı burullu vapat bolgan. Birer akufkusi, ağaç sınlısı mı yok? Hotini Wang Fang'nın anısı, oğlu Li Yong'nun hotini, Şavşa hayat idi. Tört eylen ölüp ketkendikin Wang Fang'nın anısı bilen Li Yong'nun hotini Şavşa Mıras'nın kimgi təvə buluş doğrusu da talaş tartış kılıştı. Şavşa Mıras'ni tən buluş gerek dəp qarsa Wang Fang'nın anısı tən buluşki bolmaydu dəp qardı. Wang Şavçan katnaş vəqəsinin özünün tuğulgan gününü ötküzüş səbəbidin kilip çıqalıqını oylısıla katlıq azabınlattı. O dostudun Wang Fang'nın anısı bilen Şavşan'ın Mıras macerası kılvat kalıqını anlap, Li Xin'nin ailesi dikilerinin Mıras macerasını hel kılışkı yardan beriş kararı geldi. Ondan da işkeylenge Mıras'ta kandak bölüş gerek. Bu diloğa mındak düşenci berildi. Bu dilo misali ölgen vaqtını bekitiş meselesi geçet alıdı. Ektilep kanun destorda öz ara varislik münasibeti bolgan bir kanç kişi okşaş bir vaqada ölüp gitip, ölgen vaqtını bekitkili bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü deyip karılıdı. Hemmisinin başka varisi bolsa, aldınki boğun aval öldü deyip karılıdı. Ölgüçüle bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyip karılıdı. Öz ara varislik kılmaydı deyip inek belgelendi. Bu dilu misalı da Li Xin bilen Wang Fang'nın boğunu okşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu okşaş. Ula öz ara varislik kılmaydı. Li Xin bilen Wang Fang, Li Yong, Li Lin'nin atanısı, ula aval öldü deyip karılıdı. Ula Erhotun bolgalık üçün, Erhotun ortak mülkünün 20 şahsi mirası hesaplanıdı. Li Yong bilen Li Lin, Li Xin'nin varisi bolgalık üçün, Li Xin'nin mirasını tən bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin, Wang Fang'nın varisi bulup, Wang Fang'nın mal mülükü üç eylengi tən bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras təksimatı qarapakaylı. Aksi Li Yong'nun birinci rettiki varisi onun hotini Şavşa. Şavşa yukarıda etilgan Li Yong erişken mirasının hemmisige erişidi. Sınlısı Li Lin'nin ikinci rettiki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasına erişidi. Kıskısı yukarıda etilgan mirasını Wang Fang'nın anısı bilen Şavşa'a tən bölüşkü bolmaydı. Wang Fang'nın anısı köprek mirasına erişidi. Cunhua Xalık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Dastori 1121 maddesi de mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Öz ara varislik kılış münasibeti bolgan bir qanç kişi okşaş bir vaqada ölüp getip, ölgen vaqtını bektikili bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü dep karılıdı. Hemisinin başka varisi bolsa, ölgücülənin boğun pärkı okşaş bolmasa, aldınkı boğun aval öldü dep karılıdı. Ölgüçülə bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyip karılıdı. Öz ara varislik kılmaydı.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir psixikshunos shundoq degan. Har bir odamning turmushda bir mahal nohayta mushkul mazgillari bo'lishi mumkin. Turmushning qiyinchiliklari, xizmatdagi o'ngsizlik, o'g'inish besimlari, muhabbatdagi parishonlik degan o'xshash. Lekin bularni chidab o'tkazganlarning hayoti chuqur go'zal bo'ladi. Shuna bu yerda ansirashlarimizni ochdi. Albatta buni hammamiz his qila olamiz. Eng halkılık peytte bizden en çok yoşurun küçümüz aşkarlıktı. Biz şu peytte yüzümüzden kançilik kalçış geldikini bilereyimiz. Şunu bilen hayatka tekimi ümit, işenç bilen muamili kıldığan bulumuz. Turmuşta bir adam hoşallık ve kanaatini özge hemra kılalıganda andın barlık kıyınçilik o kişini korkutamaydı. Izçillik bilen hayatı küçünü yokatmaganda mengü gelbi kılış istikini emel kaşıralı. Çoğlaşka vakti kıyınçılık sizini harguzup koymuşsun. Tırışçallık ve en güzel netice sizge hemrap olsun. Kendimize en güzel küyümüz sizge hemrap olsun. Merhamet.

Ha, sevgili dostlar, programımız da anlaşılmadı. Hemimiz mükemmellik intilimiz. Mükemmel buluşunu ümit kılımız. Hayatımızda mükemmel kılıdığan mündak bir neçü türlük işler bakken. Beni kulak silin. Okuğan kitabınız hem de mangan yolunuz, baştan geçirgen barlık işleriniz sizden hayat endizinizge bir vasıtı çok tesir gösterdi. Nezer daire endizini belgeleydi. Çok endizimiz hayatımızda belgeleydi. Turmuşta biz uçuratkan her bir ademge Çin köylümüzden minnettarlık bildireyli. Endi hayatımızda bizge nurgun ademle uçurat durdu. Hayatlıktaki bu uçuruşuş nait kıymetlik bulup, hayatımızda peyda boğan ademle bizge nispeten katlı bir soğat isatlıydı. Şunlaşka hayatımızda yolukkan her bir ademge minnettarlık bildirişimiz gerek. Bazıla bizden hayatımızdan balılık devrimizge hemra buludu. Yeni bazıla yaşlıkımızge hemra buludu. Hem bizim bekerek isimizden çıkmaydığını balılık ve yaşlık devrimizge hemra bulan kişiler buluşmak ki. Mengü estin çıkmaydığını yeni şu balılık ve yaşlıkı hemra bulan kişiler. Belki bunundaki sebep mi şu balılıktı ki biz intayın sebi hem bizim güzel bulan bir muhabbetin ilgisi. Yaşlıkımızdı mı biz kalbimizge muhabbetle lık doldurgan. Demek her kaysı vakıtta biz okşaş muhabbetle içide. Şundak diyeleyimiz muhabbet içide ötken hayat mengü unutulmaydı. Kendi ondak bolsa tövendeki demlerimizdi mı muhabbetge lık doldurayla.

Dostla programımızı da anlaştırıvatımız. Muşu muhabbette pul muyum mu? Ya ki hakiki söygü mu? Digen sualga anlayıcılarımız her kıl cevaplarını veriş mümkün. Oğlumla, muhabbette pul muyum mu? Ya ki söygü mu? Digen neticeye giriş için bundak bir tecrübişlik. Yani 1902 nefer muhabbetlişi vatkan yaş arsıda tekşürüş yapma. Oldu bilen bu kıytım tekşürüşki katlaşkan barlık yaşlarının işi de 62% bir ette bir kıytım layıkı bilen pul ıhtısat doğrulu ortaklaşkan. Bulanın işindeki mutlak köp kısmı yani 70-80% bir-birden ait köp bek duygusunu tapalı. Lekin oydu bir kıytım ya ki netçe oydu bir kıytım ıhtısat doğrulu ortaklaşlı Allah'ın arsı da aran 50% yakın yaşlarının bəxt duyğusu bağlıqı statistikalar çıxırılgan. Onundan başqa boqedim kütəkşürüşki qatnışıb, layıqının ixtisat cəhətdiki bəzi kiçik məxbiyyətliklərini bilib qalğan yaşlarının 20% ayrılıb getgən. Asasıq səbəb, qarşı tərəfinin inovət qarşısıdiki toydun burun aşkarlaşını xalımıqan qərzləri və başqa qərzləri bağlı. Çoğlaşqa, biz daim muhabbətkə muamili qığanda pul ve mal dünya tanlamasıkımız gerek. Pul, mal dünya aralaşkan işinin akıbeti ancak yakışı olmaydı. Şunlaşkı deyimiz, pul ve mal dünyaya seti vağılı bulmaydıgan, yani kaytırıp ekegili bulmaydıgan muhabbetin ibaret bu kımmetlik baylıkını her vakit kadırlaşımız gerek. Demek bay soralgan şu sualga şundak cevap vereleyimiz ki, puldun muhabbet muyum? Elbette her bir aileye çin samimi muhabbet yar bolsun.

Bir kichik bola qo'lidagi ikki tal olmani opasiga ko'rsatib, bir olmani senga beraymi opa deb so'rabdi. Opasi balasining kuyumchanligini suyunib ma'qul bo'pti. Bu vaqtda kichik bola opasiga qarab turib, har ikki olmani bir qitimdan ishlabdi. Buni ko'rgan ona tuyuqsiz balasining bu harakatini afsunibdi. Balamda shaxsiyatchilik yoki ochko'zlik bir sürüşkü başlap kaldı mı o kandak? Diğerlerini oylap kaptı. Küçük bala almını aldırmayı çaynap boğan denkin, apsığı bir almını sunup, mav alma en tatlıken bunu seyyigin depti. Balasının kolunu düşengen anının közüge ısıp yaş kaptı. Yemi digen umak suyumluk balı bu? Demek balılarının kalbi eni şunda sap. Samimi chin muhabbatga jo'g'irilgan. Albatta biz bu tuyg'uni o'z muhabbatimizga tatbiqlay olamiz. Muhabbat ba'zida saqlashga ehtiyojli. Chunki uni ifodalash uchun jarayon ketadi. Muhabbatda oldiroq sonliq qilsangiz, osonroq xato tushunish kelib chiqadi. Shunglashqa mehri muhabbatni his qilish uchun tushunishga intilish kerak. Mehri muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun. Daya suyumlik anlığıçılığa programımızdan başlıyoruz. Kalbini muhabbetki lık toldurgan bir kız o muhabbetini söyünüp durup şundak diyerekti. Adem'le arsıda onun boğunu en güzel menzere. Hayatım işi de onun boğunu en güzel bəxt. Bəxtim işi de onun boğunu bir kıl bəhirliniş. Pekat ve pekat benim boğunu alemci bəxt. Muhabbetli hayatta muşundak bir cüple mengü bəxtlik bolsun. Demek bir kızını en üstündek bəxtki eriştirəliydi xan merdanı yigitlə bolsun. Bəxt külləri ətraf qıtarısın. Biz hər bir proqramımızda manım üstündek muhabbətini, kən qorsaqlıqını, ax köngüllükünü, minnettarlıqını təvsiyə qıb gəlgatımız. Məyli qandaq buluşudun qəddi nəzər. Siz turmuşunuzda güzəllikini, muhabbətini bayqaplı üstünüz, qalbingizdagi shu oddiy bo'lgan sof bo'lgan muhabbatni qarshi tarafga ifodalay olasizlar, bu sizning qalbingiz. Go'zal muhabbat har vaqt sizning bo'lsin. Qiynamasa muhabbatni qalbingiz bilan o'ltirib, muhabbatli kuylarimizga davom qiling.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutkanlığa isle. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte halıganç anlısanla bulundur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun.

0: Gazi toplanış mekanizmi hem bunu yukur önümde içiş memleketlik noktuluk tecrübehanesinin müdürü Goşu Şamandak dedi. Növette Selantis meyinin tekşürüp inıklangan zapsi 1 milyar 840 milyon tonluğu yetti. Bultur memleket bu içe işlep çıkırılgan Selantis meyi 8 milyon 500 bin tonludun aştı. Nait tezla 10 milyon tonudun eşişi mümkün. Bu yakşı kedirip tekşürüş iç istikbalini namayan kıldı. Enenevi energiye iğırtkuluk rolunu cari kıldırış bilen bir vakitte devletimizin yeni energiyesi halkımı terakki kılmakta. Bu yıl 7. ayının ahırgıca memleket bu içe yorukluk volt arkalık toktarkıç generatorla sığımçallıkı 1 milyard 286 milyon kilovat yetip, tüncü kıtım kömür elektrinin eşip getti. Yorukluk volt devletimizdeki birinci çoğun tok mənbəsige resmi aylandı. Hınan ülkesi Sanminşa şehri Miyanchi nayesi de energiya serpiyatı yukur kesiple toplaşkan bulup, sanayette tok işiltiş ihtiyacı zor idi. Şucay, şamal yorukluk baylıkını jallandırıp, şamal yorukluk tokunu saklaşını bir gevleştirişini olgı sılcetip, yorukluk volt, şamal elektri, energiya saklaş, tok taksimleş doğru, karbonsuz bağcı rayonunu toluk kaplıgan, bir yürüş mükemmel yeşil energiya, ekologiya sistemisini çın tutup berpa kılıp atıdı. Miyanchi nayelik sanayet ve uçurlaştırış idarisi parti grupsının şujisi Jiao Jijie mındak dedi. Tür emilileşkendin kiyin, karhanılarının işlep çıkırışını kengayetişi, yeni türlerinin emililişini pakız, tüven tenarıklık energiye kapalıtı bilen temilleydi. Şunun bilen bile yeni energiye cabdukları, energiye saklaşını yürüşleştiriş, energiyeni yürüştürüş ve asıraş katarlık, güllenme kesiplerinin toplanışı türtki bulup, yeni energiye kesip zencirdeki kemtüklükünü toluklap, naye rayon iktisadının baylık arkalık türtki buluştun, yeşil yenilik yartış arkalık türtki buluşu karap tip özgertişini ilgiri sürdü. Yeniç energiye ul esleleri yeniç energiye sistemisinin çoğram kısı. Küçlük triki. Nöbette devletimizde 220 kilovoltluk ve onundun yukarı tok yetkiziş liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdir. Yeni energiyanın torlaştırılış kölümü 1 milyar 800 milyon kilovattın aştı. Garıp'nın tokun şarkı yetkiziş kölümü 340 milyon kilovatkı yetti. Devletinin garıp'nın tokun şarkı yetkizişideki yadroluk tügini, devlet derecilik pakız energiye bazısı bolu süptü bilen, bu yılın oldunki yerimde Yunnan ülkesi garıp'nın tokunu şarkı yetkiziş arkalık Cenepik rayonlarına cemi 6 milyard kilovat saat tokunu köpeytip yetkizip, Changjiang deltisi rayonu, Guangdong, Shangang, Omin çoğun koltuk rayonuna devamlık yeşil hareketlendirgüş küş koştu. Yunnan Ülkelik Terakkiyat ve İslahat Komiteti Ul Esleye Terakkiyat Başkanımızın Muavin Başlığı Wang Xiaoni mındak dedi. 15. 5 yıl mezgilde Yunnan ülkesi, Yunnançı alahidlikke yeniçi energiya sistemisi kuruluşu berpa kılışını çördep, yeşil tok koşulgan hesaplaş küçünü paal kengaytip, memleket bu içe aldıngı Katar'da turduğan pakız energiya evzellikini hakiki türde kesip evzelliki, rekabet evzellikini aylandırdı. Nöbette süni akıl bilen energiya koş yönülüştük kuvvet koşuduğan tez süratlik yolu kırdı. Şiki Mongol'un Xelingir, Gansu'nun Çinyan Katarlık caylada yeniden kurulgan sağlık malumat merkezdeki yeşil tok istimalının ilgilgen nispeti 80%'ın eşip getti. Memleket bu içe 172 hesaplaş küçü merkezi yeşil tüven karbon bu içe 4A delilleşidin öttü. Bugün günde yeşil energiye asası Cungo'nun AI dünyavi rekabet iktidarını namayan kılmakta. энергия тәминатыға капалатлық қылыш ұқтыдарыны күшейтіштің, энергия пән техникісіда еңілік яртышының егізлікіні егілешкіче, яны энергияның ешіл төән карболлық түп өзгіршіні үлгір сүрішкіче, бұйылдың бұян дөлітіміз энергия тәрәқиятының бошлық орылаштырмысыны мүкеммәлләштіріш. Еңіч энергия ұл әсләлеріне күчәп құрыш. Энергия ең сүпәтлік ішләп шықырыш күшіні тез тәрәқи құлдырыш. Энергияны юқыр сәвияда сұртқы әчіп етішіні кәңәйтіш қатарлық тәдбірлі арқылық. Еңіч энергия системісі білән энергия күштік дөліті құрылышыға терек болмақта. Дөлетлік энергия идарысының башлықы Ван Хун Джимандақ дейді. Нефет, табиғи газ бейхатерлікіге капалатлық қылыш. Еңіші электр тори құрылышы нұқтылық күшейтіліп, AI білән энергияның қош, yönілішлік құвәт қошшы нұқтылық үлгірі сүріліді. Біз шуныңғы ішініміз ке, кәлгісі 5 жылда давамлық күрәш қылыш арқылық, бейхатер, әврішімлікі текімі етерлік, энергия құрылымысы текімі әла, системі шәклі текімі еңі, еңілік ярдыш ғайаты күші текімі күштік болған, еңіші энергия системісі тездің шәкелініп, энергия күштік дөлті құрылышыға пұқты асас селініду.
1: Станцымыз қабірі. Башуджи Ши Цзиньпин Мәркізі радио-телевизия баш станцы кичик канай программасы аңылтылғалықының 70 жылықыны хат әвәтіп тәбрихләді. Bu, baş istansıdaki kadrla, işçi xizmətçilə və ösmürlə, balla, ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, marib xizmətçiləri arası da qızğın inkas qozğıdı. Köpçilik monolanı bildirdi. Başucinin tapşırıqını əsli çın saxlap, dəvr tərəqiyyatının tomırını çın igiləb, ösmür ballarının mədəniyyət tüpürqını çonqır qizib, ballar yaxşı gördüğən münəvvər əsərləni çın qalib, çın yesiyat bilən icat qılıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, emgek cehette etraplık yetilgen sosyalizmden kurgucuları ve izbasarlarını yetiştirişke teyhimi zor töhbe koşumuz. Kiçik kanay programısı 1956 yılı 9. ayının 4. günü anıltılgan bolup, yeni cungudiki məxsus okşişiği toşmağan balla üçün təsqilinğen Tunci radio programısı. Hazır bu programa radio, televiziya, yeni taratqu ve mektəb radio uzili qatarlıqla bir gəvdiləşkən danlıq programıqa aylandı. Başucu Ши Цзиньпин тәбрих хетидә мондак деп көрсәтте. 70 елдан буян кичик канай программасы балаларга яхшы хикая әйтеп беришне чын турып, әулатма әулат өсмүр балаларның саглам өсүп йетилишигә хәмрах булды. Көпчелек моноланы билдирди. Башуҗының тәбрих хети партия мәркәзи комитетының миллионлыгын өсмүр балаларга булган самими гамхорлыгы. Өсмүр балла әдәбият сәнгать хезмәтегә юксак әһмият бердегәнлыгын толык намаян кылды. Bu, təşviqat, ideya, mədəniyyət sepiga zor ilham boldi. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansı Kiçik Kanay Proqramısının sabıq diktori, rejissori Şüvinyan mundaqdadi. Başucu Ши Цзиньпин bizgə təbrik etə əvətdi. Mən bunundan naidə hayacallandım, həm naidə ilhamlandım. Biz çoxun ballarıqa davamlıq yaxşı hikaye etib verib, əvlad mə əvlad ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişigə həmrax bolimiz. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansı Ösmürlə Balla Qanılı Təhrib Bölümünün sabıq muavın müdiri Li Shaobin mundaq dedi. Top doğra 70 illik müsabidə kiçik kanay balla üçün sansızlığan hikaya və naqşılanı anlattı. Biz çoxun başucinin tapşırıqını əsli çın saxlap, səmimilik, axgönüllük, güzəllikini tarqıtıdıqan, ballanın yaxdırışıqı erişkən texımı köp nadır proqramlarını köngül qoyub icat qılıb, Kiçik kanay programmasını texımı yaxşı qılıb, kiçik kanay programmasını texımı yanrıdımız. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansı Kiçik kanay programmasının riyasətçisi Cın Cın mındaqdadı. Başucinin təbrik etdi, həm nəticə əvlad ösmür balla programması icadiyyətçiləri bolğan çonqır ilham, həm kiçik kanay programmasının ösmür ballanın mənəvi makanını davamlıq gülləndirişki bolğan səmimi ümid. Yeni dəvirdəki kiçik kanay proqramısı bütün taratqının tarqıtış yüzlənişiga maslaşıb, ünsin yuğurma şəkligə qarab tez tərəqi qılıb, asasi qatlamğı yüzləngən, balla yaxdırdıqan texımı köp nadır məzmullani barlıq gəldirudu. Balla ədəbiyyatı yazğıcısı Bəybin mundaqdadı. Başucu Ши Цзиньпиннің təbrixəti biz üçün entayın zor ilham və türtkü boldı. Mən ədəbiyyatqı kırışış, təhrirli qılış cəryanıda bütünləy kiçik kanay proqramısıdın ozu qaldım. Ballıq vaqtdiki avazlıq kitab oquş adamın hayatıqı təsir görsüdü. Kiçik kanay proqramısının ən özgücü töhpisi Jungudiki necha avlat ballarning anglash sezimi, o'qish sistemasini barpo qilib, Jungoning o'smirlar madaniyat qurilishi va asosiy ma'rifi uchun tangdassiz o'zgacha to'hfa qo'shdi. Boshchi Xi Jinping tabrixida mundaq deb ko'rsatdi. Axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amallashtirib, davr taraqqiyotining tomirini ching egilab, o'smir ballarning madaniyat tuprog'ini cho'nqur qezib, samimiylik, oqko'ngillik, go'zallikni tarqitadigan Balla yaxshi ko'rdigan, texamo ko'p nodir asarlarni chin qalib, chin yesiyat bilan ko'ngil qo'yib ijod qilib, axloqiy, axli, jismoniy go'zallik, amgak jihatda atrofliq yetilgan sotsializmning qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirish uchun texamo zo'r to'hfa qo'shish kerak. Ko'pchilik munolani bildirdi. Boshujining muhim yo'l-yo'riqini yetakchi qilib, munavvar an'anaviy madaniyat va qizil madaniyatga varislik qilib, uni avj oldirib Jasorat bilan yangilik yaratib, ijod qilib, eng yaxshi ma'naviy oziq orqali ballarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'daymiz. Beijing shahri Shichang rayoni Jinghua tajriba maktabining mudiri Li Xuemei mundaq dedi. Boshujining tabrixiyati yo'nalish turtga, shundoqla harakatlantirguch kuch. Men bu nurg'un kishilarga o'xshash kichik qanay programmasini anglab cho'ng bo'lgan. Kichik qanay programmasi avlodma avlod kishilarning ballik davrini go'zal aslimlarga ega qildi deyishga bo'ladi. Shundoqla bizga ballog'i yuzlanganda texim yaxshi berilib ishlab, ularning bolalik qalbi va qiziqishini yaxshi qo'g'dashni. Shundoqla davrning o'zgarishi va taraqqiyotiga moslashib, turlik madaniyat vositalaridan yaxshi foydalanib, olg'a ilgirlash kuchini yetkazishni o'rgatdi. Beijing shahri Beihai Yasliisi partiya bosh yotchisining shujisi Wang Xin mundaq dedi. Jonghua madaniyatining tomiri, yaxshi fazilati, umrlik manfaatlanish odati elektr to'lqiniga agishib, ballarning qalbiga bir-birlab singib kirdi. Boshuji bizdan davr taraqqiyotining tomirini ching egilab, bolalar, o'smirlar madaniyat munbat tuprog'ini cho'nqur qezishimizni talab qildi. Yasli ma'rifiy xizmatchisi bo'lib suptimiz bilan bolalik davri mas'uliyatini zimmamizga elib, ma'rifni ballarning turmushiga singdirib, ularning dunyoni tonishi Go'zallikni qalbida yetishtirishi va yildizi cho'nqur, kuchli ruhga ega jungoliq bo'lib yetilishiga yordam beramiz. Jungu balla san'at yurtining boshlig'i G' Dali mundaq dedi. Biz o'smir balla uchun mulozimat qilishdan iborat asl maqsad va burchni ching turib, nodir asarlarni ballarga taqdim qilib, go'zallik tarbiyasi orqali balla qalbini illitib, balla teatr ijodiyati, sahna o'yini san'atni umumlashtirish va go'zallik tarbiyasini tarqitishni davomli cho'nqurlashtirib, mazmuni mo'l, keng tarqaladigan, balla yaxshi ko'radigan bir turkum nodir balla san'at asarlarini tirishib borliq keltiramiz. Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi kichik qanay programmasining riyosatchisi Dayin mundaq dedi. Biz bu ilhamni puxta harakatga aylantirib, anglovchilar qatnashadigan, ko'p taraf o'rtaq barpo qiladigan yangi andeza ustida faol izlanib Söz arqılıq ifadələşdi yeniliq yaradıb, ballağa Jungu hikayesi, yeni dəvr tərəqiyyatının hikayesini yaxşı sözləb verib, qızılgin, mədəniyyət işəncini ösmür ballağının qəlbəgi sandırımız. Kiçik qanay proqramısıdan ibarət bu yaxşı proqramını yeni dəvrdəki kən dostlarını davamlıq cəlib qılış imkaniyyətəgi ege qılımız.
0: Stansımız qəvri. Jungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əzası. Gouyanning muavin zongliisi Ding Xuexiang shu joy vaqti 9-chi oyning 2-chi kunidan 4-chi kunigacha Vladivostokda Rossiya zongtungi Putin bilan ko'rishdi. Rossiyaning 1-chi muavin zongliisi Mantorov bilan Jungo-Rossiya selinma hamkorlik komitetining 13-chi qatimliq yig'iniga birlikda riyosatchilik qildi. Rossiyaning muavin zongliisi Novak bilan Jungo-Rossiya energiya hamkorlik komitetining 23-chi qatimliq yig'iniga birlikda riyosatchilik qildi. Hamda 8-chi navbatlik Jungo-Rossiya energiya sodi minbarining ochilish marosimiga qatnashdi. Ding Xuexiang Putin bilan ko'rishganda rais Xi Jinpingning samimiy salomini yetkazdi. Ding Xuexiang munolani bildirdi. Rais Xi Jinping bilan Zongtong Putinning strategiyalik yetakchiligida Jungo bilan Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabati davomli cho'nqur va amaliy bo'ldi. Jungurusiya munosabatining o'zgarish bilan qalaymoqanchilik qirilishib ketgan xalqaro vaziyatda tavranmaslikidagi ochqoch ikki davlat boshliqlarining rol tutib

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Cungo bilən Kırgızistan yakın yaxşı qoşnula, təqdirdaş yaxşı əmrala, bir-birini muvaffaqiyyətki eriştirgen yaxşı dostlar. Yakın qilladın buyan iki dövlət başlıklarının strategiyelik itekçiliki de Cungo bilen Kırgızistan Japan müşakkatte billi buluş, öz ara menpeat yetküzüp birlikte payda eliş roy buyca yeni devirdeki umumüzlük strategiyelik emraladın bulup, koşnula inak dostanı ütüdüğen, ortak güldünüdüğen Cungo Kırgızistan takdir ortak kevdisini birlikte berpa kıldı.
1: Amerika bilan Iran o'tirsidagi keskin to'qunish, urush mu, tinchlik mu bo'lmaslikdek tirkishga o'zgardi.
0: Bu yil 2-oyning 28-chi kuni Amerika bilan Isroiliya Iranga harbiy harakat qo'zg'adi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Mayli Iranda bo'lsin yoki harbiy harakat qo'zg'agan Isroiliyada bo'lsin, xalq ommasining kundalik turmushi og'ir ta'sirga uchirdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, tovanda deqiqtonlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Hürmetlik radyo anıgıcılar. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüden 9. ayının 3. günü geçe, Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katlaştı. Hem de Kırgızistan Zongtuğu Japparov, Mısır Zongtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyaretinde boldı. Cungo bilen Kırgızistan yakın yakşı koşnula. Taqdirdaş yaxşı həmrala, bir-birini muvaffaqiyyətki eriştirgen yaxşı dostla. Yakın qiladın buyan iki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçiliki de Cungo bilen Kırgızistan, Japa müşəqqətdə billi buluş, öz ara mənpəət yetküzüb, birlikte payda eliş roy buyca yeni dövrdeki umumüzlük strategiyelik həmraladın bulup, Koşnula inak dostanı ütüdüğen, ortak güldünüdüğen Cungo Kırgızistan takdir ortak kevdisini birlikte berpa kıldı. Bultur reis Xi Jinping, Zongtun Japparov bilen üşketim uçuruşup, yüksek derecede öz ara işinüdüğen hizmet münasiveti ve şahsi dostluk ornatıp, iki taraf münasivetini üzlüksüz olgı siljitişka birlikte yetekçilik kıldı. İki devlet münasibeti tarihteki en yakşı mezgilde turvatıdı. Bultur 8. ayda iki devlet başlıkları Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığını mezgili de körüşken de Zongtun Japparov, Kırgızistan'ın en kımmetlik evzelliki Cungo bilen koşnu buluş deyip iki devletinin uzungu sozulgan koşnula muhabbetini bayan kıldı. Diplomatik münasibet ornatkan 34 yıldın buyan, Cungo Kırgızistan münasibeti xalqara vaziyetteki özgürüşlerinin sınıqığı berdaşlık berip, xalqara cemiyette öz ara hürmet kılıdıgan, baraver hemkarlışıdıgan, öz ara menpeat yetküzüp, ten payda alıdıgan yeniçi devletle münasibetinin ülgüsüne tikledi. Cungo Kırgızistan münasibetinin mukim sağlam terakki kılışı, uzak müddetlik dostanı almıştırış devamıda toplangan çoğunkur dostluk mu? İki devlet hükümeti ve halkı otursudaki baştın ahır bir-birini hürmetleşinin neticesidin bolgan. Cungo Kırgızistan münasibeti nemi üçün uyul taştek müstehkem boludu. Bunun cevabı oldu bilen siyasi cihette öz ara işin işte. Devlet bilen devletinin çıkış ötüşü de semimilik asas. Cungo Kırgızistan'ın öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu demeyen işini, devletinin ilgilik hukuki, xevipsizliki ve terakkiyat menfaatini kogdışını izcil kollap geldi. Erkandak küşünün Kırgızistan'ın işki işlerine arlaşışıga karşı durdu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu yıl 2. ayının 28. günü Amerika bilen İsrailiye İran'a herbi hareket kozgıdı. Hazır 20 yıldın köperek vakit ötüp getti. Meyli İran'da bolsun ya ki herbi hareket kozgıgan İsrailiye'de bolsun, halk ammasının kündülük turmuşu eğir təsirge uçurdu. Tehran kutsuda şehir ahalisi Rıza'yı muhbirge şikayet kılıp mındak dedi. Ötken 6 ay intayın cephalık boldi. Biz Amerika'nın kılgan etkenlerini öz közümüz bilen kördük. Ula herbi nişan ve ahalile rayonuğa periklendirmey hava hücumu kıldı. Biz eğir ziyanı uçurduk. Ötken 20 yılda Amerika bilen İsrailiye İran'a herbi zerbe bedi. Tehran arkadın hava hücumu uçurdu. Bugün günde stütekle vaktinç tarkılıp ketken bolsa mı, lekin ciddi tırkışış yanılı davamlaşmakta. Amerika deniz üstü kamilini davamlık yolgu koyup, əslidila cazalaşının derdini yetkiş tartkan İran'da vəziyetini tehimi keskilleştirvetti. Mal bağısının uçkandak örlüşü, pul kımmetinin çüşü, İran xalq ammısının uruşunun təsirgi bolgan en bivastı təsir attı. Kiyim tikiş maşinisi remontisi 35 yaşlık Muhammed mundaq dedi. Mən kiyim keçek işlep çıkırı sehideki kişilerinin kançilik işcan, tırışcan işkellikini gördüm. Lekin bəxtiki karşı nurgun karxanılarının künü intayın qiyillişip, veyran buluş xavipi duç geldi. Kiyim tikiş maşinisini import kılış qiyillaşdı. Zapças bilen təminleşte mesele görüldü. Maşina ve zapçaslarının bağısı körünerlik östü. Rəh bağısı ilgirkidin üççesi yukur boldı. Bulanın hemisini uruş keltirip çıkardı. İsrailiyede uruş toxtatış, nurgun xalq ammısının hazırkı vəziyetki bolgan en bivasit təsir attı. Bultur 6. ayda İsrailiye İran'a tuyuqsuz hücum kılıp, 12. fevral uruşunu keltirip çıkardı. Bu yıl 2. ayının 28. günü Amerika, İsrailiye, İran tokunuşu yeni partıldı. İsrailiyelik okuş bütküzüş aldıdı turgan Ali Mektep okuğucusu Emil Mındak dedi. Toktumay uruş kılış halıtı kişilerin normal turmuşunu kalayma kallaştırıp etti. Emil Mındak dedi. Ötken bir neçe ayda dostla bilen körüşkende başkurulduğun bomba hücum kılgan çağdaki aldın signal berişi vakti. Zapas, əsker çakırış ve toxtap kalgan turmuş doğrusu da köperek paranlaştık. Hazır öz ara başkurulduğun bomba koyup beriş toxtap kalgan dek. Turmuş əsligi kaytı vatkan dek kılsımı. Lekin İsrailililikle uruşunun ahırlaşkallıkıga hakiki işenmeydu. Emil mındak dedi. Hazır biz mengü tügümeydiğen bir hıl vahimi işçidi yaşavatımız. Bugün keşte uruş bular mı? Zapas əskerlikke çakırılıp kalar mı mı? Dep gəm kılıplı yürümüz. Dövlet baştan ahır uruş partlaş kırdavığı berip kaldı. Biz zadi kandak yaşçımız gerek. Meyli İran xalq ammısı bolsun, ya ki İsrailiye xalq ammısı bolsun, hemisi uruş ve Türk işinin baldurak hakiki ahırlış işini, tınıç, hatırcam kündülük turmuşunun baldurak əsligi gelişini ümit kılmaqta. İsmini aşkarlaşını xalımıgan bir Tehran şehir ahalısı mındaq deydi. İrallıqla uruşta gayet zor azap okubet kuşurgan bolsumu, lekin mən yanıla qiyinçiliknin haman tügeydi qallıqıga, tınıçlıknin haman yetip kildi qallıqıga qatdi işini mən. O mındaq dedi. Bizden kurallık güçlerimiz naite evrişim. Cengçilerimiz naite batur. Hükümet mu iktisadi meselelerge takabül turuvatıdı. İsrailiye'nin televiziye programması da hakimiyet beşidiki ve hakimiyet sırtıdiki işki taraf yanıla kimnin meydanı tekimi katlık işgellikini talaştar çıkılmakta. Koçalarda siyasi bes münazırla ulgaymakta. Ammavi avtobuslarga saylam rekabeti ilanları çaplanmakta. Nurgun İsrailiye xalq ammasına nispeten siyasi maqsadni chiqish qilgan bu ishlar ularni bezor qilishga boshildi. Isroiliya davlat xavfsizlik tadqiqotxonasi e'lon qilgan eng yangi tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, isroilliklarning 20dan ko'proqi urush mazgilida rahbarlik qatlamining tadbir belgilashida oldi bilan o'ylaydigini bexatarlik emas, balki siyosiy manfaat deb qaraydi ekan. Emil mundoq dedi. Haqiqiy hal qilish loyihasi faqat qirg'inchilik yoki hammani vayron qilish bo'lmasligi kerak. Bu masalani hal qilish qipoydasiz. Biz texmi diplomatik hal qilish loyihasi ustida izlanishimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Sog'lomlik dastxonamizda
2: Qalındiki işkili kodni sayılı zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
3: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlun alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
2: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladığımız.

Yeni bir haftadan keyin dejorni ilaqimni tugutib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qishpasi edi. Yeshautian. Qorong'ulikda birsi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasli qoldi. Aniqki, bu Lehao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dejorni imitdingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Yeshautian, sizni uyingizga apirib qo'yay. U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga agishib, kotil toplamoqdi. Yeshautian, qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdanla ulab dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi balning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilib otdim. Yeshautian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'il bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon to'g'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa aralashib, chay yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkini. Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramli qilyapsiz. Navoda opam bilib qalsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lab yetish uchun oqshimi topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Lehao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolani 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Lehao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq do'stona bir saboqdashgansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha ig'iz gapni izchil ig'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam-u, yanila David ish qararoq keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdanli paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam-u, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingdigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmoq bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasdan tushlik tomoqni yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashliq tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qala balkim. Xat egasining qo'liga tegmay sumkamda shub beti turatdi. Bir kun, ikki kun. Men bir hafta bo'lganda oxir bu xatni yirtib, sinfdagi axlatchiligiga tashlab etdim. Asli shu kuni bormoqchi edim. Amaliyotda bo'ldim. Tushlik tomoqimni yeb bo'lib, bir minutmi kechikmasdan dofu partisini yonchuqimga silib, ustingi qavatdagi 5-yillik 4-chi sinfga chiqdim. Amdala sinf eshigining tuyi kelishimga ichidan to'g'risini ko'tarib atgudek kulki sadosi yangirdi. Aqidan kimlardir yuqori ovozda shundoq deb to'lashdi. Lehao ishtini silvatdi. Lehao xaqning oldida ishtini silvatdi. Shu topda maydam qosh besog'andek egirlab ketgan edi. Necha sekunddan keyin esim kelgandek bo'lib, 5-yillik 4-chi sinfning oldidan hech bo'lmagandek o'tib ketdim. Ammo boyqa ovozlarning ichidagi ahvol vaqtida ayon bo'lib, boshqa sinfdagi bolalarni jalb qilib turdi. Burilib ustiga chiqqanimda 5-yillik 4-chi sinfning ishigi suvmi kirmigidek darajada yim itlagan edi. Lehao vaqasi xili bir vaqtlagacha bizning parang temimiz bo'lib, ko'pchilikning quruq gapga xumar qalbini ram qilib keldi. Uzoq o'tmayla Lehao'ga munosabatdagi uchurlar xuddi qishdagi sim-sim yomg'irdek butun yilliklar ara tarqalg'ilib turdi. 1-yillik sinfning ishigi tugiga qo'yilgan kunliklarga siyib qo'ygan. Chunki u bir og'inis bilan bog'lishib tikan. Natijada butun sinfdagi bolalarning kunligi purab ketibdi. Uning opisi shu kuni bolalarning kunligini to'lab berish uchun maktabning yendagi tolli bozorining kunliklarini ilib tugitib etibdi. Uning it zomigar
Çoğukur diyendek lakamları ba. O lakamını hemmeylenin amraklığını keltürdüğündek yeskı qaşqa, başkala her qetim şundaq çakırsa, külüp durup inkas qaytırdı. Her qetim başka mektepnin oqutkuçları, olanın sınıfıgı dərs anlığını kese, oqutkuçıla çataq çıkıştın ənsirep, onunla 20 gün ruhsat berdi. O, desni hayvanat bağıtçısı, güzel sənət sarıyı diyendek caylağı berip oynap geledu. Neymi diyen könüllüke? Üçüncü yıllıktaki çağda bir qeytim mektepten koyup bəygende, Leyhal dərvaz tüvüde öydekilerini saxlava tatdı. Saat 3 yerimden 6 yerim gıca mektepteki oqutkuçu oqoğuçuların həmmiz ketip olgan bosumu, öydekileri tekçi onu ağılı kəmmey, kəşik tamakını yap bulup andın esi kepti. Neymi diyen bir hasta hə ola? Anlaşımca Leyhal'nın dadısı Balla Doktorhanısının mütəxəssisi bosumu, onun kesini davalayamabdı. Leyhal haqqıda bunca çoğunkur tonuşqı iyi bulğan denkin, Çenyaya mağa qayt-qayt tapılıdı. Şau yezi, Leyhal'nın ilgiri mağa tələb qoyğunni hiç kimge demeyin ə? Bu musa bək yüzüm çüşüp ketkidek. Navada Leyhal mu bir işlada Çenyaya dək inçki bolsa, onun bilan qandaq mı yıqın dost bolala itdi. Şu günü Leyhal tazlıq uyda pol sürküşünü yuyu atqanda, iştinağı su çatırap getibdi. Sınıp kirgenden kiyin sabaqdaşlarının hämisi onu mäsxir qıptı. Bu çağda yakın dostu onun üçün guvaqlıq berip mundaq tapdı. Leyhal'nın gibi işinemen, o pol sürküşünü yuyup atqanda suyu çatırap getdi. Leyhal yakın dostuğa minnattarlıq tolğan közler bilen qarap atqanda o davamlaştırıp mundaq tapdı. Leyhal başqala sağa işemegenden kiyin ispatlını közde buldu. Çen yayağı qaradım. Uzun qayrımı kırpikleri babi qoncaqlarının kigi oxşaydı. Qapqarı qarçıqları qarab etib, yürüküm şürüdü erip ketib atqandak bolu vassa, onun üçün sır saxlamaslıqqa nemi asasın bolsun?

Qadirli dostum, anlayacağınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Ben riyasetçi dostum Şirin Gürdoğdi. Dekatınız bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Mutallif Haşir tercümesindeki Panci İleyinin sizge bir hayranlık bahçesi soğuk kılaynamlık hikayesi de bozun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalı qağalını bir ömür tırışıp tuluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yakışık köyde yaşaçık tırışı vardım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham edip

0: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
1: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgun işim o naidi korkunuşluk.
0: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: O ne mi?
0: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
5: Nurgun kişiler yokur süratlik poizga oturup seperge çıkkanda derizden jiraktiki şamal küçü generatorga karab. Bu gayet zor çakpalaklanın ayını sürüti şünce az tutursa, rastılı zor miktarda elektri energiyesi asılı kılalamdu. Nemiş çün, her bir çakpalaklanın kanadı üçtal buludu dep oylaşı mümkün. Şamal küçü generatorunun ayını sürüti az tutursa, nemiş çün, yine zor miktarda elektri energiyesi asılı kılalaydı. Biz, yeraktın gayet zor şamal küçü generatoruğa karısak, onun kanıtının ayınlı süretinin entayın astı şikayelikini baykayımız. Ondaq da, bundaq astı ayınlış bilen, kanda kılıp zor miktardegi elektr energiyesini hasıl kılgılı buludu. Adetik ekvalda, şamal küçü generatoru kanıtının ayınlı süreti təkminen minutu 19'dan 30 ketimgücü buludu. Şamal küçü kanç küçük olsa, ayınlı süreti şünce tez buludu. Bırak, şamal küçü belgeli küçüklükü yetkende, Şamal küçü generatoru kanıtının süretigi çak koyup, en tez bolganda minutu 30 kitim ayınlıştın eşip ketmeydi. Eğer süret çekilmesi koyulmasa, gayet zor kanat tez sürette aylanğanda naidi küşlük boğan, merkezden kaşım küşü asılı kılıp, Şamal küçü generatorunun gevdesinden muğun bolmasılıkını, hatta örülüp küşünü keltürüp çıkırdı. Bu, neçi milyon yerlik Şamal küçü generatoru nispeten etkanda gayet zor ziyan hesaplanıdı. Şamal küçü generatorunun sırtı kanıtının ayınlı süreti astı bolsa mı, lekin her birinin işki kısmıga birden sürat aşırgış orundılgan boğaşka, o generatorunun çişlik çakının tez ayınlışıga törtkü bulup ayınlı süretini 50 kelsi etrapıda küçeytudu. Bundaq boğanda şamal küçü generatorunun sırtı kanıtı minutu 30 kitim aylansa, onun işki kısmetiki generator çişlik çakı minutu 1500 kitim aylındı. Bunu bilen zor miktarda elektri energiyesi asıl kılgılı buludu. Şamal küçü generatorunun kanıtı ne üçün üçtal buludu? Şamal küçü generatorunun tok çıkırış kutu bilen kanıtının sani emiliyeti münasasız bulup, turaklık şamal sürüdü de onun tok çıkırış kutu kanıt sipap ötken kölen bilen ondan asıp buludu. Bırak, okşa şamal sürüdü de yek kanıtlık şamal küçü generatoru gayet zor şaukun çıkırdı. İşki kanıtlık şamal küçü generatoru bulsa nur efekti payda kılıp, şamal küçü generatorda katık titreş payda kılıdı. Bunun başka, meyli yek kanat bolsun, ya ki koş kanat bolsun, işkisili şamal küçü generatori zapçaslarının uprışını eğirlaştırıp etudu. Üç kanatlık şamal küçü generatori tüvendikidek evzeliklerge ege. Üç tal kanatın muhabbiq mekanikilik hareketlendirgüş küş hasıl kılgılı buludu. Şamal çıkışı bilalla, hareketlendirgüş küş potensiyal energiyesi bir kadar çoğun boğan kanat, asalla potensiyal energiyesi bir kadar küçük boğan kanatının aynışığı türkü buludu. Şuna en az güç bilen, en çok tok çıkırış miktarını asıl kılgılı buludu. Yeni bir cihetin, üç kanat adamge en yakşı güzellik duygusu beygişleydi. Üç tal kanatının erkek tamponluğu bir kadar yakşı bulup asallıkçı tevrenmeydi. Şuna ok kazanın ufırışını azaytıp, işletiş modetini uzartıp, remont kılış tenerhini tövelletkili buludu. Üç tal kanat mekaniki cihetin etkanda en mokum bulup asallıkçı ok merkezden çetnep ketmeydi. Mokum yürüyüşünü ilgir sürdü. Umumən, şamal küçüdün paylanıp tok tarqıtışta üç kanatlıq şamal generatorunu tallaş, tənər, ünüm, beyxatalikki tən itibar bərgəliknin nəticisi bulub hesablanıdı.
6: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlatını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa karmay her gün

0: Şəhərimizni tazaydı.
1: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
2: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelənə.
3: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.
4: Qadirlik dostlar, alamdiki ən soğuk və ən ısıq çay qayarda. Aylanma xəncər tumanlıqı hazırgıca bayqalğan ən soğuk asman cismi bulub. Sentaur yıldız türkümü yönelişigə caylaşqan, yer şardın 5000 yoruqluq kili yeraqlıqda. O yerinin temperaturisi 0-dün tüən 272 Celsiya gradus bulub, pəqat mutlaq 0 gradusluq, yəni fiziki nəzirisidiki temperaturunun ən tüən qımetidin 1,15 Celsiya gradus yoxari. Adatdan tashqari yeni yulduz partilgandan keyin yangidan shakllangan yadroning dastlabki temperaturasi 100 milliard Celsiya gradusga yetadi. Bu navbatda ma'lum bo'lgan tabiiy holatki olamdagi eng yuqori temperatura. Ammo olamdagi eng issiq choy amaliyoti yer shariga joylashgan. Tadqiqotchilar 2012 yili 500 milliard Celsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturani barliqqa keltirgan bo'lib, bu quyosh yadrosi temperaturasining 30 million nassiga to'g'ri keladi. Tadqiqotchilar cho'ng tipdagi gadron soqishtirg'ich orqali zarichani yorug'lik sur'atiga yaqinlashtirib, ondan zarichani faza bilan soqishtirib, g'alati plazmani paydo qilgan bo'lib, uning holati dastlabki mazgildagi cho'ng portlash yuz bergan olam bilan o'xshib ketadi.

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakti ölüp gelse kanda kılıç gerek. Aldı bilen bu vaktiki dilu misalını anlap öteyli. Van Şavcan'ın 32 yaşı kırgen tuğulgan günü yetip gelişki az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküz mehcip oldu. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Wang Fang, oğlu Li Yong ve kızı Li Lin'ni ilip öydün çıktı. Şu günü katlı yağmur yaklaşka, Li Xin yol iğızıda tez süratli gitip atkan yük abdumalığı dikkat kılmay, katnaş vakası yüz verdi. Kutkuzuş abdumalı yetip gelgende, emmeylenin tanık tohtuğan bulup, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgelikini bekitiş tesk tohtudu. Li Xin'nin atanısı burullu vapat bolgan. Birer akufkusi, ağaç sınlısı mı yok? Hotini Wang Fang'nın anısı, oğlu Li Yong'nun hotini, Şavşa hayat idi. Tört eylen ölüp ketkendikin Wang Fang'nın anısı bilen Li Yong'nun hotini Şavşa Mıras'nın kimgi təvə buluş doğrusu da talaş tartış kılıştı. Şavşa Mıras'ni tən buluş gerek dəp qarsa Wang Fang'nın anısı tən buluşki bolmaydu dəp qardı. Wang Shaoqiang katnaş vəqəsinin özünün tuğulgan gününü ötküzüş səbəbidin kilip çıqalıqını oylısıla qatlıq azabınlattı. O dostudun Wang Fang'nın anısı bilen Shaoqiang'nın Mıras macerası kılvat kalıqını anlap, Li Xin'nin ailesi dikilerinin Mıras macerasını həl kılışkı yardan veriş kararı geldi. Ondaq da işkeylenge Mıras'ını kandak bölüş gerek. Bu diloğa mındak düşenci berildi. Bu dilo misali ölgen vaqtını bekitiş məsilsizlik içet alıdı. Əqtilab kanun dəstorda öz ara varislik münasibeti bolgan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüp getib, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyip qarılıdı. Həmmisinin başqa varisi bolsa, aldınqı boğun aval öldü deyip qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyip qarılıdı. Öz ara varislik kılmaydı deyip inik belgilendi. Bu dilu misalı da Li Xin bilen Wang Fang'nın boğunu oxşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu oxşaş. Ula öz ara varislik kılmaydı. Li Xin bilen Wang Fang, Li Yong, Li Lin'nin atanısı, ula aval öldü deyip qarılıdı. Ula Erhotun bolğalıq üçün, Erhotun ortak mülkünün 20 şəxsi mirası hesablanıdı. Li Yong bilen Li Lin, Li Xin'nin varisi bolğalıq üçün, Li Xin'nin mirasını tən bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin, Wang Fang'nın varisi bulup, Wang Fang'nın mal mülükü üç eylengi tən bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras təksimatı qarapaqaylı. Aksi Li Yong'nun birinci rəddiki varisi, onun xotini Şavşa. Şavşa yuqurda etilgan Li Yong erişken mirasının həmmisigi erişudu. Sınlısı Li Lin'nin ikinci rəddiki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasığı erişudu. Kısqısı yuqurda etilgan mirasını Wang Fang'nın anısı bilen Şavşa'a tən bölüşkü bolmaydı. Wang Fang'nın anısı köprek mirasqı erişudu. Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Tilab Kanun Dastori 1121 maddesi de mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vaqtın başlanıdı. Öz ara varislik kılış münasibeti bolgan bir qanç kişi oxşaş bir vaqada ölüp getip, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başqa varisi yok kişi aval öldü dep qarılıdı. Hemisinin başka varisi bolsa, ölgüçülənin boğun pärkı oxşaş bolmasa, aldınkı boğun aval öldü dep qarılıdı. Ölgüçülə bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü dep qarılıdı. Öz ara varislik kılmaydı.

Cöresi yoklar yatçınıslık bala bekuvalsa bulamdu. Lauli, xotini ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmey, özüge hemrah boludgan baladın birini bekuvelişini oylap kelgenidi. Bu çağda hoşni kenetiki bir cüp erxotun turmuşta qiynilip kalgalıqı üçün, özünün bir cüp perzentini bekışka amalsız kilip balısını bekuvaladgan adam izdep yürettik. Ularının oğlu 8 yaş, kızı

Boş durgan öyge öy cay mülazimi de kitap çürüşünü rad kılıçtın toxtam mı xilaplı kılıç şekilini de. Bu vaxtki məzmun devamlıq dextanladı bolsun.

0: litre kan yetkizdi.
1: Oturganda rahatlanganımız bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140%'lik ten kelgüdek bizim uçuraydı.
2: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e kadar. Toygandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
3: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
0: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, süygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
5: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, süygü üçün, yaşaş üçün hemme erziydi.
6: Mini çikim, mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu, rene, kibirlik keçirim kılındu.
7: Mintallam, mini, sikot işçilerine ters kılındu. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalıysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
4: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ediyordu.
0: 90'lı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyordu.
4: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
5: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
8: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
9: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
10: 第9讲 混一南北与中华民族大统合 元朝时期 多民族的大一统 各民族多元一体是老祖宗留给我们的一笔重要财富 也是我们国家的一个重要优势 习近平 元朝 1206年至1368年 是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海侧营所西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游西南囊括今西藏云南 南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓，即今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北、胡汉一家的 中华民族发展新局面，尤其是元朝在中央设置宣政院

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

bir psixikshunos shundoq degan. Har bir odamning turmushda bir mal noyita mushkil mazgillari bo'lishi mumkin. Turmushning qiyinchiliklari, xizmatdagi umidsizlik, o'g'inish besimlari, muhabbatdagi parishonlik degan o'xshash. Lekin bularni chidab o'tkazganlarning hayoti chuqur go'zal bo'ladi. Shunga bu yerda ansirashlarimizdan qochdi. Albatta, buni hammamiz his qila olamiz. Eng halkılık peytte bizden en çok yoşurun küçümüz aşkarlıktı. Biz şu peytte yüzümüzden kançilik kalsız geldikini bilereyimiz. Şunun bilen hayatka tekimi ümit, işenç bilen muamele kıldığan bulumuz. Turmuşta bir adam hoşallık ve kanaatini özge hemra kılalıganda ondan varlık kıyınçilik o kişini korkutamaydı. Izçılık bilen hayatı küçünü yokatmaganda mengü gelbi kılış istikini emelge aşıralı. Жоңашқа вақтық қиыншылып, сізді харғызып қоймыз. Тірішчаллық вә әң бүзәл нәтиже сізге әмірап осын. Қенемісе әң бүзәл күйіміз сізге әмірап осын. Мәрәмәт.

Sevimli dostlar, programımız daha başlamadı. Hemimiz mükemmellik intilimiz. Mükemmel buluşunu ümit kılımız. Hayatımızda mükemmel kılıdığan mündak bir neçü türlük işler bakken. Beni kulak silin. Okuğan kitabınız hem de mangan yolunuz, baştan geçirgen barlık işleriniz sizden hayat endizinizge bir vasıtı çok tesir gösterdi. Nezer daire endizini belgeleydi. Çok endizimiz hayatımızda belgeleydi. Turmuşta biz uçuratkan her bir ademge çin köylümüzden minnettarlık bildireyli. Endi hayatımızda bizgi nurgun ademle uçurat durdu. Hayatlıktaki bu uçuruşuş nait kıymetlik bulup, hayatımızda peyda boğan ademle bizgi nispeten katlı bir soğat isatlıydı. Şunlaşka hayatımızda yolukkan her bir ademge minnettarlık bildirişimiz gerek. Bazıları bizim hayatımızın balılık devrimizge hemra buludu. Yeni bazıları yaşlıkımız

Hürmetli radyo anlayıcılar. Şimdi Dünguğa Nezer programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Diktor Rakamcan Bulumak. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmurlarına kulak salgaysıda. 15. 5 yılda devletimiz umumi uzunluğu 27 bin kilometre kilidigan devlet çigirisi aylanma taşıyolu yasaydı. 2026 yıllık küzlük okuş mevsumi arka arkadan başlandı. 2026 yılının aldınki 20'da çetel sorigerlerin mebliği karhalılarının kurulma orullaştırması devamlı serhillaştı. Aldınki 7 ayda memleket boyunca kölemleşken sanayet karhanılarının paydası 17.6% aştı. Maşını adam Jumbo İlgar yasımıçılık eksportının yeni nam kartısına aylandı. Nurgun danlık universal daşöle arka arkadın tenterbiye şüyeni kurgallıkını cakarlak. Anlının dikkatini kozgıdı. Umumi halk yaşangallarının halıdın haber iliş devri yetik gelgendi. Her bir adamın besimi bir dillı eşik getirdi. Sağlamlık birinci digen söz balılarının özük yetilişini sındırılmaktan. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Okuş başlaştaki tümcü dersini pen teknikide yenilik yaratış koşulgan sağlamlıktın ibaret çiki çoğun yadrogu merkezleştirip. Okuguçlarının ilim pen bilimlerine bolgan kızıkışı ve bilim iliş istigini kozgaydı. Fujin mıdaq dedi. Körgezmedin başka, yine bu hıl hem türkkilik tecrübemi ba. Muhimi yeni okuş yılı da onun bu hıl rolünü cari kıldırıp, bu hıl emeli iktidarı. Kol silip işleş iktidarını kozgaymış. Bu bir neç günde. Jansu'daki nurgun başlangıç mektepler birinci yıllıktaki yeni okuguçlarına illiklik yetküzüş murasımı ötküzüp berip. Balılarının mektep turmuşuğa tezdin uygulışığı yerden berdi. Nenjan şehri Çangjan yolu başlangıç mektebinin çidi. Şöbü mektebi de bu yıl yeniden okuş kirgen okuguçlar kızıkış ve arzu armalları bilen mektep dervasıgı kadem koydu. Ula mektep içi de süret küçük hatiri kaldırdı. Okutkuçunun yetekçiliki de öz sınıfını taktı. Birinci yıllıkının yeni okuguçisi yuhuy mundak dedi. Okuş başlangallıkıdın naayt kuşal buldum. Çünkü bugün söyümlük muallim bilen görüştüm. Ben başlangıç mektep turmuşini intayin intizarlık bilen kütgen idim.

stansiyamiz xabari. Devletlik statistika idarisi yakında ilan kılgan sallık malumatı körüstülüşçe. Bu yılın oldunki yetti iyiydi. Memleket boyunca kölemleşken sanat karhanları yaratkan payda umumu sonması 45 milyard 800 milyon yuendin köprekliydi. Okşaş mezgildekidin 17,6% aşkan. Sanat mesulatlarının bahası devamlık ürlevatkan ehvalda. Birinci aydın 7 aygıca kölemleşken sanat karhanlarının ticaret kırımı okşaş mezgildekidin 6,5% eşi. Kölemleşken sanayi karxanalarının paydasının okşaş mezgildekidin 17,6% eşiği türtkü boldu. Sanayi ve Uçurlaştırış Ministerliği Seydi Tetkikat Yurti, Sanayi İktisadi Tetkikat Hanısının başlığı Güven Bilmundak dedi. Karxanalarının paydasının bir kadar tez eşiğini saklışı. Bir tereptin ticaret kırımının mukim eşiğinin boldu, yeni bir tereptin. Sanayet karhallarının birlik tenlerhi yanıla devamlık tüveldedi. Ticaret kırımının payda nispeti 2023 yılıdın bu yankı tarihteki okşaş mezgildeki en yukarı seviyeye yetti. Süni akıl koşulganının tez kengiyişi, hesaplaş küçü ihtiyacının sicil kengiyişi gelgişip, alakıda mesulatlağı bolgan ihtiyaç eşip, bahanın özüşüge türtkü bulup, süni akıl işlep çıkırış ve kullanışkı münasebetlik elektron kespinin paydasının yukarı süratte eşini ilgiri sürdü. 1 aydın 7 aygıca elektron kespinin paydası okşaş mezgildekidin 1,1% eşip. Kölemleşken sanayet karhanaları paydasının bir kadar tez eşidiki asaslık terek bulup kaldı. Bu en ben mındak dedi. Bunun işi de hesaplaş küçü özüki. Saklaş özüki vekilligideki toplaştırılgan top yolu kespinin paydası okşaş mezgildekidin 18,5% eşip. Barlık elektron kespi paydasının eşiği koşkan töpsi 80% yetti. Yukarı teknikilik, yasımıçılıkının yetekleş rolü körnerlik boldu. 1 aydın 7 aygıca. Yasımıçılıkının kesp zenciri, kımmet zencirinin otturan. Yukarı seviyeye karap özgertişi sicil algı sılcıtıldı. Kölemleşken yukarı teknikilik yasımıçılıkının paydası okşaş mezgildekidin 50,1% eşi. Barlık kölemleşken sanayet karhalıları paydasının 9,6% eşiği türtkü boldu.

Yakınkı yıllardan bu yan, Jungo maşını adem cihette nokul mesulat eksport edin. Dünya kes ekologiyasının muhim kurgutsuğa aylandı. Devlet işidiki başkarhanıla çeteldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yartış faaliyetini kanat yaydırıp. Dünya maşını adem kesip zincirinin mas terakkiyatını ilgiri sürdü. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını körgezme zalıdaki yol büşen körgezme süksüda Nurgun Sanayet Ademsiman Maşını Adem'i meşgulat kılıp atattı. Ulanın içindeki bir maşını Adem iki kolu bilen birli vakıtta birim buyumları oralmalarını ayırdı. Onun her kiti ravan bulup körülmelerinin dikkatini tarttı. Emeliyette bu sanayet Ademsiman Maşını Adem'i otomobil metal yapraktısının astı üstü materyali. Kağız yeşiklerini çoğuş, eşya obrotu. Elektrolluk soğudu yeşiklerini ayrış Katarlık işlağı şiltiludu. Yakında Beijing'de içilgan 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını da bundak menzirini hem milyarda uçuratkılı buludu. Bu nöbetlik yığınga mıngdın artı. Cungoluk ve çetellik mihman katlaştı. Devlet işi ve sırtıdaki 300'dün artı karhana ve 3000'den artık icadi mesulat körgezmesi koyuldu. O da birkaç gündün buyan Avrupa, Otur Şer Katarlık cayladın kelgen çetellerinin setiviliş ümekleri her kaysi körgezmesi sıkıları bir. Jungo, maşını adem karhanaları bilen hemkarlışış ve setiviliş arzusunu bildirdi. Yol büşen Pentechnika Paycheck şirketinin baş marka emeldarı Tenmin mındak dedi. Bultur çetellerden kılgan kırmımız umumi kırımının tahminen 23% ini igeledi. Xeridarlarımız Şarkı Cenubi Asya, Latin Amerikası Katarlık rayonlardı ba. Nöbette dünya maşını adem bazırı callını vatudu. Biz çetel bazırını iç salmakını zor aytımız. Angliya 48 groyunun reisi Jack Perry Munulanı bildirdi. Jungo'nun maşını adem keskinin terakkiyatı intayın tez. Akli cihette intayın aldı da turudu. Avrupa'daki nurgun şirketle süni akılının tipini özgertişini oylaşı vatudu. Maşını adem setiveliş arkalık ünümlü öztürüşünü ümit kıludu. Koreya süni akıl maşını adem kespi cemiyetinin baş katibi Kim Jiuhuan mundak dedi. Jungo ken külemlik yasaş, temilleş zenciri, Sünni akıl çoğun modeli Katarlık cihetlerde intayın yakşı terakkiyat asasını iyge. Jungo bilen Koreya'nın hemkarlık istikbali naid parlak. Fizikilik akli iktidar tutku kılıngan sünni akıl ve akli yasımıçılık kespi hemkarlık üstüde ortak izdensi boludu. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığındın başka yeni bir meydan Maşını Adem katı yığılışı mı Jungo bilen çetelle keskiyette hemkarlışıdır. Bep signal verdi. Brazilya maşını adem dünya longkisi futbol musabıksıgı katnışıdığan 5 komandını yığıp. Devlet birleşme komandısı teşkilde. 8. ayının 22. günü başlangan 2. nöbetlik dünya adem suman maşını adem tenerket musabıksıgı katnaştı. Brazilya komandısının yetekçisi Flavio Toni Lendil mundak dedi. Biz köp hıl akli ten sistemisini tatkik kılış arkalık maşını adem futbol komandısı teşkilledi. Bu yerge kilip musabıkıgı katnıştiki maksidimiz maşını ademnin hemkarlışış iktidarını sınaş. Dünyadaki okşaş bolmağan rayulladın kelge. Okşaş bolmağan medeniyet arkı görünüşüge ige her kays taraflarının hemkarlıkını kanat yaydırışı ademsimen maşını adem terakkiyatı da intayın muhim. Jungo naiti yakşı sudo bilen temilledi. Asya Tinç Okyan rayonu Maşını Adem Dünya Longkisi Futbol Musabıkısı Halkıra Kengişinin reisi Yu Changju Munulanı bildirdi. Nurgun devlet ve rayonla Dünya Adem Suman Maşını Adem Tenerket Musabıkısı arkalık Jungo'nun Nurgun Maşını Adem gevdisini setiveli. Muşu asasta ikinci kitim tetkik kılış hem de tecrübihana pen tetkikatı. Maarif Katarlık sahalarda kullanıldı. Halkara hemkarlık dünyada adem suman maşını adem yeni ekologiyasını şekillendirişki paydalı. Dünya adem suman maşını adem tenerket musabıkısı da.
Джунгоның машина адам карханысы, Жасу Джунхуа машина адам шеркіті чәттәлләнің нұрғын зақызығы ерішті. Тоныштырылышча, бұл карханының бұл тұрқы ұмуми кірімі 100 миллион юандың ашқан болып, кірімінің тәхминен 20 чәттәлләнің

el bazarlarından kelgen. Peridarları Amerika, Avrupa, Asya, Tinç Okyan rayonu Katarlık, Nurgun, Dövlet ve rayonlarını kaplıgan. Bazı çetel Ali mektepleri Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıksı arkılık Maşını Adem seti verir. Mağarıp, pen tetkikat Katarlık sahalarda işletken. Yeni bazı xeridarla bir xeterlik. Tekşürüş ve oldu supuda kütüviliş Katarlık menzirlerini emeliyleştiriş üsüde izlengen. Casu Cunha Maşını Adem şirketinin çetelgi setiş mesulü Li Chaoyi mındak dedi. Cungo'nun maşını adem mesulatları naiti rekabet küçüge iyge. Bugünkü künde çetel bazarlarının Cungo'nun maşını adem mesulatları bolgan işendisi bağansır açtı. Cungo mesulatlarını setiviliş, nokul ıktidar baha nispitinin yukurluğunu közde tutkallık bolmastın. Belki Cungo mesulatlarının tehimi mokim, tehimi yakşı işgeldikini. Tekniki cahette yenilnişinin tez ikerlikini yiz kılgallıktın boldi. Cungo elektron ilmi cemiyetinin sallık malumatıdı körüstülüşçe. Cungo Ademsiman Maşını Adem cahette 2025 yılı çıkargan mal miktarı dünya boyunca 90% yetişi. 30 yıldın artık mesulatının eşi bilen Ademsiman Maşını Adem kespinin iyizliğini iyiligen. Cungo elektron ilmi cemiyetinin kengeş başlığı şu şavlen mundak dedi. 2026 yılı birinci kesillik sallık malumatı görüstülüşçe. Cungo'nun adem sıman maşına adem eksporti okşaş mezgildikidin 210% eşi. Ilgar yasımıçılık eksportinin yeni nam kartısıga aylangan. Yakınki yılladın buyan Cungo maşına adem cahette nokul mesulat eksportidin. Dünya kesip ekologiyasının muhim kurgucusuga aylandı. Devlet işçideki başlamçı karhanıla çet eldeki yumuşak detal madenatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp, teknike hemkarlıkı yerlikleştirip ortak kuruşunu nokul mesulat setişinin oranına destetip, dünya maşını adem kesip zencirinin mas terakiyatını ilgiri sürdü. Cungo'nun maşını adem karhanısı Şindong Cüyen'nin Bultur çeteldeki kespinin umumi zakazda ilgiligen nispli 50% giydi. Dünyadaki nurgun pen tekniki karhanıları bilen hemkarlık ornattı. Şindong Cüyen karhanısının birleşme kurgutisi Xi Yu şirket addi halda kattık detal tüm üskünüsünü setiple kalmay. Çeteldeki serhil ekologiye hemraları bilen birleşip menzeri delilleş. Yerlikleştirip maslaştırışka tekimi ehmiyet verdi dedi.

Yakından bu yan. Tenterbiye şu yani kuruş yüzünüşü universal daşölerde namayan boldi. Şi en katnaş daşösi. Cungo geologiya daşösi. Gerbi canıp siyasi kanun daşösi Katarlık nurgun danlık universal daşöle ark arkadın tenterbiye şu yani kurgallıkını cakarla. Anlının dikkatini kozgıdı. Bu universal Ali Mektep'le nim üçün arka arkadın tenterbiye şüyeni kurdu. Bu kandak yeni özgürüşlerini ilip geldi. Muhtar bu akte ziyaret ilip badi. Nimişka tenterbiye şüyeni kuruldu. Devletin ihtiyacı inkas kaytırıp özgüçe yönelişini bekitiş. Partiye 20. kurultayının dokulatı da tenterbiyede küçük devlet kuruşunu tezletiş hakkında mühim orullaştırılma otturgu koyuldu. 2025 yılındaki Goyen Bengontan'ın tenterbiye istimalının yoşurun küçünü koyup bir. Tenterbiye kespinin yukur süpetlik terakkiyatını yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki fikirde. Ali Mektep. Kespi mekteplerinin tenterbiye kespiga alakadar ıksaslıklarını yetiştirişini kollaştığın ibaret siyaset yönülüşü inik otturgu koyuldu. Devlet stratejiyesi astıda. Tenterbiyenin universal daşölerdeki ornuğa kaytadın inıklımı berilmekte. Bu kıl yüzünüş Ali Mekteplerinin mağarıp küşlük devleti, tenterbiye küşlük devleti, sağlam cungo katarlık stratejiyelerge maslıştiki mukarrar tedbiri. Cungo mağarıp pen tetkikat yurtunun kandidat tetkikatçısı Gao Xiaofeng mundaq dedi. Bu tenterbiyenin enenevi ammevi okutuş orundun öz mektebinin evzel pelleri bilen çonkur maslı şağlaydıgan stratejiyelik girerleşme tügüngü özgergelligidin direk berildi. Huadun Sifen daşösi tenterbiye ve sağlamlık şüyanının başlıkı. Mağarıp ministerliği Çangcan alımları alaydı tekliklik profesori Wang Xiaozhen'nin karışçı. Universal Ali Mekteplerinin tenterbiye pellerinin terakkiyatı ammevi okutuştun kespi kuruluş kıçı bolgan özgürüş ceryanını baştın keçirgen. Pen sistemisinin kün seri mükemmellişige ergişip, şöyen kuruş terakkiyatının mukarrar baskıcıga aylangan. Her kaysi mekteplerinin tarıklık orni bu ketimki özgürüşünün muhim közütüş noktası bolup kaldı. Gerbi cenüp siyasi kanun daşösünün tenterbiye koşulgan kanunşunaslık yolu icatçallıkı iyge. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin başlığı mındak dedi. Bu orun tenterbiye kespinin kalkıralışış. Kanun idar kılış musabısı da peyda bolgan ıksaslıla yoçkıgı inkas kaytırdı. Cungo biologiya daşösünün tenterbiye şüyeni dala tenerkidini yadır okulgan. Vatanning ziminini ölçeş, kespi maharetke muhtaj bolupli kalmay. Tehimi muhimi, münevver, cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaj. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin müdiri Makey mundaq dedi. Bu hem mektepnin enenisigi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kespinin terakkiyat ihtiyacıga cevap kaytırgallık. Şi en katnaş daşösi, tenterbiye şüyeninin başlığı Liu Changjiang'ın karışçı. Tenterbiye bilen hayatlık ilmi tibbi kuruluş. Sünni akli iktidar katarlık evzel pelleni çonkur biriktiriş arkalı. Kelgüsüge yüzlengen tenterbiye pen teknikisi da yenilik yaratıdığan ıksaslıklarını yetiştiriş gerekken. Gao Xiaofeng mındak dedi. Bu hıl tenterbiye koşulgan pennin özgeçi yolu vel universal daşı bilen enenevi tenterbiye mekteplerinin terakkiyatını işkaşırıştaki aşkılış. Tenterbiye şu yani kuruluşunu kandak işkaşırış gerek. Pen tosokını buzup taşlap, yuğurma ekologiye berpa kılış. Şu yani kuruş, asan, özgeçilik şekillendiriş ders. Kandak kılganda tenterbiye koşulgan pennin çonkur bir kişini işkaşırgılı buludu. Ders katlımıda her kaysi mektepler tosukunu buzup taşlaşını sınak kıldı. Gerbi cenüp siyasi kanun daşösi tenterbiye kanun şunaslığı hakkıda umumi bayan. Halkara tenterbiye ve tenterbiye kesimi katarlık alaydı derslerini tesis kılı. Tenterbiye misalları bilen kanun meşkini çonkur birleştirdi.
جۇڭگو بىيولوگىيە داشۆسى دالا ھەرىكىتى ئوقۇتۇشىغا گېئولوگىيە بىخەتەرلىكى، مۇھىت ئىلمى قاتارلىق مەزمۇنلارنى سىڭدۈردى. شىئەن قاتناش داشۆسى ئوقۇغۇچىلارغا تولۇق دەرس تاللاش ئەركىنلىكىنى بەردى. تەنھەرىكەت مەشقى كەسپىدىكى ئوقۇغۇچىلار شۈييەن ئاتلاپ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار، سانلىق مەلۇمات ئىلمى قاتارلىق دەرسلەرنى تاللاپ ئۆگەنسە بولىدۇ. ھالبۇكى، دەرسلەرنى بىرلەشتۈرۈش ئوقۇتقۇچىلارنى ماس قەدەمدە ئۆزگەرتىشكە موھتاج. ۋاڭ شاۋزەن مۇنداق دېدى: ئاممىۋى تەنتەربىيە ئوقۇتۇشىدىن كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشكە ئۆتۈش ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تېخىمۇ كۆپ كەسپىي دەرس ۋە نەزەرىيە دەرسلىرىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ ئەسلىدىكى ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىغا تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويدى. ھەر قايسى مەكتەپلەر بوغما ھالەتنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كۆپ مەنبەلىك يول ئۈستىدە ئىزدەندى. جۇڭگو بىيولوگىيە داشۆسى قوش ئوقۇتقۇچى تۈزۈمىنى يولغا قويدى. شىئەن قاتناش داشۆسى كوللېكتىپ ئۆز ئارا قىستۇرۇلۇش ئەندىزىسىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچىلىرىنى باشقا پەن ئۆمەكلىرىگە قاتنىشىشقا ئىلھاملاندۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، پەن ھالقىغان نەتىجىلەرنى بېكىتىش ۋە رىغبەتلەندۈرۈش سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ھەمكارلىقنىڭ چوڭقۇرلۇقى ۋە سىجىللىقىغا مېخانىزم جەھەتتىن كاپالەتلىك قىلدى. لېكىن بىرلەشتۈرۈش يولى ئەمەلىيەت داۋامىدا يەنىلا بەزى قىيىن نۇقتىلارغا دۇچ كېلىدۇ. داۋ چاۋفىڭ تەھلىل قىلىپ،

Nurgun kişiler üçün etkanda. Ata anısıga qaraş qerişni haqiqi tüşünüşnün başlanışı. Alıdın xəbər alğıcı bolu süptiniz bilen. Siz ata anınızın natonuş bolup qalğanlıqını bayqaysız. Ola öz mevcutluğunun asası ölçümü bolğan vaqtını yiz qılıb. Tuyuqsız ətrapdiki kişilərgi oxşumaydıgan bolup qalıdı. Yerim keçə saat 2-də orındın turğan taqdırdı mı? Ətrapdiki kişilər ulanın ritmiga əgişib mağıdı. Ulanın mijaz xarakterinin özgürüşü kişini xatırcamsızlandırdı. Sizler belkim kiçik kişiler sebebinden takallışıp kelişinla mümkün. Lekin köpünce vakitlerde. Sizler bir-birinlerinin kançilik muhimliğini tekimi çonkur yiz kılısıyla. Alaylı. Anınızını ilip doktorhanıdan çıkanda. Siz onun kolunu yetilip azade doktorhana koridordu manganda. Onun titirgen avazı bilen nakşi eytibat kallıkını anlaysız. Ya ki anınızın kesili kontrol kılınganda. Kalbinizde tizgilligili bolmaydıgan hoşallık payda bolup, bütün dünya közünüzge güzel görünüdü. Ata anısıga hemra bolup keriş namlıq kitapta. Aptor G. Yükündülük hatır şeklide özünün 17 yıldın buyan anısıga hemra bolup, Parkinson kesili ve dalanç titreşki karıştırışlar yani. Şundakla doktorhana ve yaşangalla sanatoriyasidiki tesiratını hatırlıgan. O xatırsiga men biz ötken yol bizning ortak yolumuz deb yazgan. Aptor üçün etkanda xatire bir xil köç. Meyli özünün royi halitinin daval qoşini yezish bolsun, ya ki anısının xoşallıqı ve kaygısını küzütish bolsun. O özünün keçirmişinin teximi köp kişilerini vaturluq bilen algı ildirle. Özü yaxşı körgen ademini qoldaşqı ilhamlandırışını ümit kılıdı. İlgiri bu yoşurum keyfiyatlarının köpüntüsü ailenin şahsi işi de karlattı. Amivi yazıqçılıkta naiti az körülettı. Kadimki devirde öydeki yaşangalla ağırıp kalsa, az sözler köp işleş vapadarlık hesaplanattı. Yine bir tereptin. İlgiri davala seviyesi ançı terakki kılmağan bulup, nurgun yaşangalla can üzüş aldı da uzun vakit halidin haber alamaydı. Al bol ki, kıyırlışının tezlişi gəgişib 1952 yılıdın 2022 yılı gəcə. Cungo'nun otturca közlümü ömrü 44 yaşdın təxminən 77 bütün 100'dün 93 yaşı örlə. Hayat mamatlıq otursudiki kül rəng bəlbağ üzüksüz genaydı. Yaşanganda kütünü sepinin uzurışı gəgişib, kişilə kıyırış işiga tefimi səzgür bulup getdi. Dobin'nin yalğız perzentlik ata anılanın kütünüş almaştırış teşkilatı grupsı da. 100 mıngı yakın grupa əzası birleşip, tordaşladın türlü kütünüş qiyin məsillerini. Cümledin ictimai suğurtini toluqlap tapşırış. Perviş bilimlerini ögünüş toğırsı da məsləhət sonra. Müddettin burun imtihanga tayarlıq kılışqa başladı. Yaşla kerişinin zörür ders kikellikini. Özünün mu keridigallıqını bağğan seri tonup yetti. Məlum mənidin etkanda ata anılanın halıdın xəbər ilişmi aldın təyarlı kılışı hesablanıdı. Oyunu kən xızı bir adamın ən axırqı səpiri namlıq əsirdə. Ata anısını uzutup qoyğandım ki, dostunu, mən bilən ölüm otursudiki tosuq yokap getdi digərlikini tılğa aldı. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılgan dünya noposuğa nezerge asaslanganda. 2052 yılı bağında yer şardaki her 6 adamın biri 65 yaştın aşırıken. Köp sandaki terakki tapkan devletlerde 65 yaştın yukarı noposunun nispli 20. əsrinin 60. yıllardaki 5'ten bir kısmı yetmeydiğen haletten köpüyüp, bugünkü künde 4'ten bir kısmıdın köpürekki yetken. Umumi xalq yaşanqallarının halidin xəbər iliş dəvri yetib gəlgəndə, hər bir adamın halidin xəbər iliş besimi bir dilli eşib gedudu.

2019 yılı 47 yaşlık Angliyalik bir er muhafazatçılar gezdi de özünün uyuyla kayıtıp dadısının halıdan haber iliş hatırısını kendi kendinden ilan kıldı. Okurmalarının kızgın alkışığı erişti. O özüge halımıgan haber alğıcı dep yalgan isim koygan. Emdila 30 yaşkı kelgende acırışış ve işsiz kelişki duş kelgen. Şunun bilen o uyge kayıtıp yük tak somkısını sörep uyge kirgende. Özünü huddi bir hıl turmuştun yeni bir hıl turmuşkı kırıp kalgandek yiz kılgan. Biz halıdın haber ilişinin arkısıga yoşurungan muhabbetini inkar kızak olmaydı. Şunun bilen bir vakitta yeni halıdın haber alğıcı duş gelgen hargıllık ve mağlubiyet duygusuğumu sel karsak olmaydı. Bir kargıcı ziyaretini kubul kılganda mındak dedi. Bu işini kanç tırışıp yakş kılışını oylasa, özünü şunç kıyın ehvalgı çürüp koyudu. Bu hıl halıdın haber alğıcıla yığındı. Kesellik alametini tekimi köp kişiler yiz kıldı. Tetkikat sallık malumatlarda körüstülüşçe. 40% Alzheimer kesiligi griptar bolgan bimarlarının halıdın haber alğıcıla hamışlık kesiligi griptar bolgan ve keyfiyat besimi duş geldi. 58% halıdın haber alğıcının salametlik ehvali okşaş yaştikilerde karganda tekimi naçar bolgan. Bununla karta Angliya, Finlandiya ve Avustraliya Katarlık devletle aile halıdın haber alğıcılığı karta kanun çıkarıp, kollaş siyaseti bilen temilledi. Angliyani misal alsak. Hükümet ve resmi haber alğıcıga yardım pulu bir. Haber iliş mulazimeti bilen temilleş sebebidin hizmet kılalmağan kırım ziyinini toluklaydı. Angliyadaki ailede halıdın haber alğıcıla memleket karakterlik aile halıdın haber alğıcıla mulazimet mehsus liniyesini tesis kılıp. Yıl boyu dem almaydıgan mehsus liniye mulazimeti bilen temilledi. Elimizde halıdın haber alğıcılarının iktisadi besimini yenikletiş üçün. Nurgun cayla uzak müddetli küç suğurtısı tüzümünü noktada sınav kıldı. 2022 yılının ahırgıca. Memleket boyunca uzak müddetli kütüş soğurtısıga katnaşkalla 169 milyonu yetti. Gencin, Fujian Katarlık cayladaki nurgun doktorhanıla yeni kargıçısı yok keselhanının noktada sınak kılışını kanat yaydırıp. Doktorhana davalaş, perviş hadımlarını turmuş pervişi mulazimeti bilen temille. Aile ezalarını her küllük iğir emgektin kutulup. Tehimi yakşı hemra buluş imkaniyetigi iyi kıldı. Nöbette, her kaç devletle tehimi mükemmel bolgan yaşanganda kütünüş mulazimet sistemisi berpa kılış üstüde izlenip, ailenin yaşanganda kütünüş yükünü üstüge almakta. Aparatlarda kütünüş ve mehallede kütünüş ailede kütünüşünün muhim toluklumisi. Elimiz köp türlük siyaset çıkırıp, kütünüş kesbinin terakkiyatıga ilham beri. Halidin haber alğıcılarını ailede kütünüş meslehet mulazimeti. Kıyırlışkı maskeladığan kılıp özgertiş. Öylegi berip seyyarı kesel görüş. Aile kesel karveti katarlık koşumçu mulazimetle bilen temilledi. Yeni bir tereptin halidin haber ilişinin ictimai kımmetini muayyelleştiriş. Tehimi ken dairede bir hıl ortak tonuşka ayliniş gerek. Bulup mu bu ünüm hemmedin üstün turduğan dünyada. Halidin haber iliş, pekat ailedila mevcut bulup kalmastın. Apet yüzbegende natonuş, ayalla ve balılanın halidin haber iliş. Kündülük turmuşta doktorlarının, bimarlarının halidin haber ilişi, yemiyetinin medenilik deridisini namayan kıludu. Keybov'un halidin haber iliş. Harvard doktori ve Alzheimer kesiligi griptar bolgan ayalının 10 yili namlık kitabıda yerlik mehallinin kollaş rolunu tılga alga. O kesel bolup kalgan ayalını ilip sırtkı çıkkanda ayalı tuyuksuz vakırap jarkırganda. Koşnula bunu çüşündüğallıkını bildirgen. Aşkana ve dukan mulazimetçileri ve pul yıkışılamı dostanı til ve kol işareti arkılık onaysızlıkını pesekken. Bulanın hemisi halidin haber iliş, torunun muhim terkibi kısmı. Başkalarının halidin haber iliş, emliyette özünün halidin haber algallı.
O halidin xəbər alğıcı bolu sübti bilən, ayalının halidin xəbər alğan 10 yılda özüdeki özgürüşünü çonqır yiz qıldı. Halidin xəbər alğıcı bolğandın kiyin, o kanuniyetlik çeniqışqı başlıqan, baldur ıxla, baldur turğan. Əmdi xizmət məstanisi bolmağaşqa kan besimimi normallaşqan. Yaş vaqtıda, o daim ruhi besim səbəbidin veyran bolatdı. Ayalı mülayimliq bilən onunla təsəlli verir. Onun kabahatlik keçirmişini anlayıttı. Bugünkü günde ayalının vücududaki gamxorluk ruhi onun bir kısmına aylandı. O mundaq dep yazgan. Halidin haber iliş, meni hizmet mestanesi halitimdin azat kıldı. Halidin haber iliş bana kandak durmuş geçirişini, özümün halidin kandak haber ilişini, ailemdikilerin halidin kandak haber ilişini, hem de kündülük durmuştaki uşak, Şek işlağa kandak dikkat kılışını ügetti. Halbuki aşu tepsilatla başka hem nerse besikandın ki, andın turmuşunun barlık mezmonunu hasıl kıludu. Eğer perişini halıdın haber iliş ruhi bilen küzetken de, belkim perzentlerinin ata anısıga hemra buluşu ulanın hayatıga çonkur sınıp getken. Bütün ömürge sındırılgen temi buluşu mümkün. Ölüm mü bu hıl hemralıkını ahırlaştıralmaydı. Huddi Keybov'un etkandek, biz bu kesimli kılgaş, ilgirki eslimilerini kogdayımız.

0: Yuqori maylıq yemek içmek bir qadar qısqa uxlash vaqti bilan munosabatlikka. Tanarketçiler arası deyilip berilgan tədqiqatlardan bayqilishcha karbon su birikmelerini toluqlugandan keyin uxlash ünümü yuqori kötürüldikken. Azraq uxlash vaqti bo'lsa, harakatdagi og'irlikni asliga keltirgili bo'ladigan. Shundan keyingi bir qism tadqiqotlarda isbotlanishicha, GI yuqori karbon su birikmelik yemaklar uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Biroq, yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishicha, yuqori GI va tuan GI tarkibli karbon su birikmelik yemaklarning uyqu ko'rsatkichi jihatida roshan farqi yo'q ekan. Uning ustiga, kunduzi karbon su birikmelarini ko'proq qabul qilsa, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin asalni mugdab qoldi ekan. Mexanizm jihatdan tahlil qilganda, yuqori GI karbon su birikmelarining uyquni ilgari surish roli uning insulin effekti bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Yuqori GI karbon su birikmelik yemaklar insulin saviyasini yuqori ko'taradi. Shuning bilan bir vaqtda muskul to'qilmalarining tarmoq zanjirlik amino kislotasining qabul qilinishini oshiradi. Muskulning o'sishiga yordam berish bilan bir vaqtda bu amino kislotalarning cho'ng miyaga kirishini azaytadi. Shuning bilan triptofanning cho'ng miyaga kirish nisbatini yuqori ko'tarib, melatoninning birikishini oshiradi. Bu uyquga foydali. Oddiy qilib aytganda, yuqori GI karbon su birikmalari insulinni qo'zg'atadi. U tarmoq zanjirlik amino kislotasini muskulga, triptofanni cho'ng miyaga yetkazib, melatoninning birikishini oshirib, odamni texmi uxlatadi. Melatoninga nisbatan sezgir kishilar va tomoqdan keyin insulin ajratib chiqarish miqdori ko'p kishilar texmi roshan his qilishi mumkin. Biroq, kunduzi ko'p miqdorda karbon su birikmalarini qabul qilganda horg'inlik his qilishi mumkin. Shunga karbon su birikmalari bilan uyquning munosabatida yana qabul qilish vaqti va karbon su birikmalaridan boshqa oqsil, yemaklik talosi qatorliq boshqa tarkiblarning ta'sirini o'ylash kerak. Vitamin B6 kamchil bo'lish alomatlarining biri uyqusizlik. Kishilar necha 10 yil ilgirla vitamin B6 ning uyquga nisbatan intayin muhim ekanligini bayqagan. Bu xil vitamin triptofanning 5-chi hidroksitriptaminga aylanishiga yordam beradi. Amaliyotda vitamin B6 kamchil bo'lishining alomatlarining biri osonla uyqusiz qilishdir. Vitamin B12 kechkunduz ritmining normal yurishi bilan munosabatlik bo'lib, melatoninning saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, atiganda vitamin B12 ni qabul qilganda sagaklikni oshirg'uli bo'ladi ekan. Folik kislotasi bilan vitamin B12 ning hamkorlashish munosabati bor bo'lib, ularning hammasi markaziy nerva tizimimizning tanishiga ehtiyojli vitaminlardir. Folik kislotasi kamchil bo'lganda uyqusizlik va putni tinchlantirmaslik yig'indi kasallik alomatining xatirini oshiradi. Shunga uyqusizlikni davolaganda doktor folik kislotasi bilan vitamin B12 ni birli vaqtda iste'mol qilishni tavsiya qilishi mumkin. Uningdan boshqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatorliklarining kamchil bo'lishi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatlik. Vitamin D yetishmaganda 5-chi hidroksitriptaminning bir kishi qalaymi qalishib, kechadagi uyqu vaqti qisqarib, kunduzi bo'lsa texmi oson uyqu bosadi. Mineral moddalar ichida kalsiy, magniy va sinikning yordami bo'lishi mumkin. Bo'libmi, kalsiy, magniy elementi kamchil bo'lganda osonlar tashvishlanish va jiddiylashish kayfiyati paydo bo'ladi. Shunga kamchil bo'lganlarni to'liqlash uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Undaqda, qaysi yemaklar uyquni yaxshilashga foydali? Navbatda uyquni yaxshilashga foydali bo'lgan yemaklardan chuchmal gilos, maymun shaptuli, banan, sut qatorliklar bayqaldi. Bu yemaklarning ba'zilarining tarkibida melatonin, ba'zilarining tarkibida 5-chi hidroksitriptamin yoki triptofan bor. Masalan, chuchmal gilosda melatonin mol, bananda bo'lsa 5-chi hidroksitriptamin ko'p bo'ladi. Banan tarkibidagi 5-chi hidroksitriptamin miqdori pishish darajasi bilan munosabatli. Tabiiy pishish jarayoniga ergishib, melatoninning miqdori o'rlaydi. Lekin bak pishib ketsa miqdori yana tuvallab ketadi. Bananning post qismidagi miqdor meva etidan nechasi ko'p bo'ladi. Bu yerda yana bir xil uyquni ilgari surish unumiga ega ichimlikni tavsiya qilamiz. Maltoza, ya'ni mayadan qo'shilgan issiq sut. Uni yasash nihoyatda oson. Maltoza tayoq siman, kallak siman bo'lsa bo'laveradi. Pakiz rax yoki oshxona qog'ozi bilan o'rab, ezib, uvaqolatga keltiramiz. Andin bir stakan issiq sut kiselib, takshi aralashtirsakla bo'ladi. Laktozga bardoshlik berolmaydigan kishilar laktozsiz sut ishlatsa bo'ladi. Kalsiy ishqoz bo'lmasa, yana tuvandikidek tanlashlar bor. Masalan, bir qachi gul samsoq, nilopar urqi, so'k umichi, eng yaxshisi yana bir tal vitamin B6 qo'shib bering. Yana bir tal kichik banan yoki ikki tal maymun shaptoli qo'shsangiz, unumi texim yuqori bo'ladi. Qisqasi, navbatdagi asosiy iqimdagi tadqiqot isbotlariga asoslanganda, oziqlik moddalar bilan uyquning munosabati umuman mundaq bo'ladi. Birincisi, ziyade köp may uxlaşqa paydasız. Bulup mu keşte en yaxsi maylıq nərslərini az yiyin. İkincisi, bir qadar köp axsıl qubul qilish adamni texmi səgəkləşdirdi. Keşte az uxlaydı, likin kündüzü asan uyqısı kəmməydi. Şuna ətigən və tüşte axsılını köprək yəp bərsə, keşte azraq yesi buludu. Üçüncisi, karbon su birikmelerini bir qadar köp qubul qilish adamni texmi uzun uxuldudu. Bulup mu keşten yukarı GI karbon su birikmelik yemekliklerini yegende adam tihme tez uxlaydı. Bırak, kündüzü yukarı GI karbon su birikmelerini köp ise adamın uykus kiliş kalpı var. Şuna çüştü karbon su birikmelerini azıraq keşti köprak yiyiş gerek. Tötencisi vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C ve vitamin E qatarlıqlarının hämmesi uykusuzluğunun aldın ilişki paydalıq. Kemçil boğanda onlarının toluqlaşının yardımı buludu. Bırak bu kanç köp ise şünç yaxşı digerlik məməz. Meyvi çivən ve dallıq sıraat, purça qatarlıqlar yeterlik bir türdeki vitaminlarını qubul qilishqa paydalıq bulup, koyaş nuru bilan uçuraşqanda vitamin D'ye erişkili buludu. Beşincisi kalitsi, magni ilminti, təşvişliniş ve ciddi kəyfiyyatını pəsəyçişki paydalıq. Şuna kemler onlarının toluqlısa uyku süptini yaxşılaşqa paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu ve süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi ve magni qubul qilishqa paydalıq. Teriq, kalusti qatarlıq yemekliklerinin aksıl tərkibidiki triptofinin nisbiti bir qadar yuqarı bulup, göç türdeki yemekliklerge seleştirganda, amino kislatasının tamponluğunu yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquğuma paydalıq.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan en çoğun tehdit nime degen temide toxtalımız.
2: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Nurgun kişiler yokuş süratlik poyezge oldurup səpərge çıkkanda derizden jiraqtiki şamal küçü generatorga qarab, bu gayet zor çakpalaklanın ayını sürüti şünce az tutursa, rastılı zor miqtarda elektri energiyisi asılı kılalamdı. Nemiş üçün, her bir çakpalaklanın kanıtı üçtal buludu, dəb oylaşı mümkün. Şamal küçü generatorunun ayını sürüti az tutursa, nemiş üçün, yenə zor miqtarda elektri energiyisi asılı kılalaydı. Biz, yiraqtın gayet zor şamal küçü generatorga qarısaq, onun kanıtının aylanış süretinin en tayin astışkalikini baykaymız. Ondaqta, bundaq astı aylanış bilen, kandaq kılıp zor miqtardigi elektr energiyisini hasıl kılgılı buludu. Adetik ekvalda, şamal küçü generatori kanıtının aylanış süreti təxminen minutluğu 19'dan 30 qitimgıcı buludu. Şamal küçü kanç küçük olsa, aylanış süreti şünce tez buludu. Bıraq, şamal küçü belgeli küçüklükü yetkende, şamal küçü generatori kanıtının süretigi çak koyup, en tez bulganda, minutu 30 kitim ayınlıştın eşip getmeydi. Eğer sürat çekilmesi koyulmasa, gayet zor kanat tez süratte aylanğanda naidi küşlük boğan, merkezden kaşmı küşü asılı kılıp, şamal küçü generatorunun gevdesinden muğun bulmasılıkını, hatta örülüp küşünü keltürüp çıkırdı. Bu, neçi milyon yerlik şamal küçü generatoruğu nispeten etkanda gayet zor ziyan hesaplanıdı. Şamal küçü generatorunun sırtı kanıtının aylanış süreti astı bolsa mı, lekin her birinin ichki kısmı birden sürat aşırgış orundılgan boğaşka, o generatorunun çişlik çakının tez aylanışıga türtkü bulup aylanış süretini 50 kelsi etrafıda küçeytirdi. Bundaq boğanda şamal küçü generatorunun sırtı kanıtı minutu 30 kitim aylansa, onun ichki kısmıdaki generator çişlik çakı minutu 1500 kitim aylandı. Bunu bilen zor miqtarda elektr energiyisi asıl kılgılı buludu. Şamal küçü generatorunun kanıtı ne üçün üçtal buludu? Şamal küçü generatorunun top çıkırış kutu bilen kanıtının sani emeliyeti münasasız bulup, turaklık şamal süreti de onun top çıkırış kutu kanat sipap ötken kölen bilen ondan asıp buludu. Bırak, okşa şamal süreti de yek kanatlık şamal küçü generatori gayet zor şaukun çıkırdı. ішкі қанатлық шамал күші генераторы болса, нұр эффекті пайда қылып, шамал күші генераторда қаттық тітіреш пайда қылыды. Бұныдан башқа, мәйлі екі қанат болсын, яки қош қанат болсын, ішкісілі шамал күші генераторы запчасларының ұпырышыны иғырлаштыру бейтуды. Үш қанатлық шамал күші генераторы төвендікідік әвзәліклігі еге. Үш тал қанаттың муапық механикалық әркетләндіргіш күш хасыл қылғылы болуды. Шамал чыкшы билалла, әркетләндіргіш күш потенциал энергиясы бір қадар чоң болған қанат, асалла потенциал энергиясы бір қадар кичик болған қанатның айнышығы түркі болуды. Шуңа әң аз күш білән, әң чоң ток чықырыш мұқтарына асыл қылғылы болуды. Яны бір жәттін, үш қанат адамге әң яқшы гүзәлік тұйғысы бейгішлайды. Үш тал қанатның әркет таңпоңлықы бір қадар яқшы болып, асаллықчы тәуренмейді. Шуңа оқ қазанның ұпыршыны азайтып, шытыш мұдетіні ұзартып, ремонт қылыш тәнәрхіні төвәләп келі болуды. Үш тал қанат механики жәттін етқанда әң мұқым болып, азаллықчы оқ мәркіздің чәттап кәтмейді. Мұқым юрішіні ілгір сұрыды. Омумен, шамал күшідің пайдалынып, ток тарқытышта үш қанатлық шамал генераторыны талаш, тәнәр, үнім, бейқаталікі тән етібар бәргелікінің нәтейдісі болып есаплынуды.
6: Әрқеттім көлчіларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істелің ә.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.
0: Kadirlik dostlar, alemdeki en soğuk ve en sıkçay kayarda. Aylanma kancar tumallıqı hazırgıca baykalgan en soğuk asmancısını bulup, Sintaur Yultuz Türkümü yönelişi gecaylaşkan, yer şardın 5000 yorukluk kili yeraklıqta. У ярның температурасы 0-дін төән 272 Цельсия градус болып, пәкәт мұтлық 0 градуслық, яны физики нәзіресідегі температурның әң төән қымытыдың 1,115 Цельсия градус еқір. Адаттың ташқыры ені юлтыз партылғандың кен, еңінің шәкелләнген ядроның дәсләпке температурасы 100 миллиард Цельсия градус қиетуды. Бу нөвәттә мәлум булган табиый алатки аламдагы иң югары температура. Әмма аламдагы иң ысык чай әмәлияты яр шарыгы жайлашкан. Тәтқиқатчылар 2012 елі 500 миллиард Цельсия градусын ашыдыған юқыр температурны барлыққа келтірген болып, бұл құяш ядросы температурасының 30 миллион нәсісігі тоғыр келуді. Тәтқиқатчылар чоң типтегі гадрон соқыштырғыш арқылық зәретіні йорықлық сүретіге еқылаштырып, андын зәретіні фаза білін соқыштырып, ғалеті плазманы қайда қылған болып, оның алыты дәсәпке мәзгілдегі чоң партлаш жүз берген алам білін оқшып кетеді.

0: Jahanlayınıge?
1: Künde anlatımız.
2: Qadirlik dostlar, qerindaş qalamnın özüge qanda qılıp yağaşının içige kirgizildiğandı bu doğru sizle oylap baqam mı? Qerindaş qalam yasaş sautıda maşını sürmetaş, seğiz topa ve suunu tähşi aralaştırıp, bir kallak yumuşak layasıl qılıp, bir kiçik tüşükten sıkıp çıkırıp, qaqlap kurutuş qatarlıq onlar sanat arqılıq mükemmel qalam özüge yasaydı. Andan yana qerindaş qalam qepinin xam materialı boğan yağaş tahtayını uyup, eriqçi çıkırıp, eriqçi içige yelim sürkep, qalam özgini selip, andın yeni bir parça eriqçi bar yağaş tahtayını yepip, bir parça qerindaş tahtısıga aylandırılıdı. Andın yelim çaplangandan kiyin bu taht kesilip, sılıqlanıp, bir neçe tal qerindaş qalamga aylandı.
3: Adaş et bağcığı bir 10 kilometre yürüp gelemdik.
4: Oy buludu acem yakşı.
3: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
5: Ha yeni bir ketim oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğısı yeni bir az gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgire bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametliğe bağansır yakşı o kütpardı o.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ikip gittim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

ne pütüşüp, kanundaki belgelemeye xilaplık kılgan. Şuna bu bütün küşke iyi olmaydı. Vakalıdan talun kesiş meselesini oylaşmağın tağdırdı mı G-Familik? Bırak kılıngan avtomobilini almıştırış yardan puludun bəhriman bulup bolğaşqa siyaset boyca birli vaqtta avtomobil setiviliş yardan puludun bəhriman bol almaydı. Yoqırqılanı umumlaştırıp, ikinci sot kılgıcı sot məkkemesi narazlıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşke iyi kılış doğrusu da hüküm çıxardı.

ışığa erişelmeydu. Bekvalgıcı kiyinki uzak müddetlik bekiş, arlışış devamında bekveliş münasiyetini cezimleştirdiğin orunsuz talaş tartıştın sakınış üçün, çokum nahiye derecelikten yukarı, halk hükümetinin halk işleri tarmıqa verip bekveliş münasiyetini tizimga aldırışı kerek.

0: достан өтөдөган ортак гүлдөнөдөган Жөңгө Кыргызстан тактыр ортак кевдесине бирликти барпа кылды.
1: Америка менен Иран отурусудагы кескин токунуш уруш му тынчлык му болмасыктык тиркишке өзгөрдү.
0: Bu yıl 2 ayının 28-ci günü Amerika bilen İsrailiye İran'a hərbi hərəkət qozğıdı. Hazır 20 yıldan köpərək vaxt ötüb getdi. Məyli İranda bolsun, ya ki hərbi hərəkət qozğıqan İsrailiyədə bolsun, xəliq ammısının kündülük turmuşu eğir təsirgə uçurdu.
1: Hörməli radiyanlı qoçala tövəndə deyəqtanla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Devlet reisi Xi Jinping 8-ci ayının 30-cu günüdün 9-cu ayının 3-cü günü geçe, Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katnaştı. Japparo, Mısır Zongtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyaretı da boldı. Jungo bilen Kırgızistan yakın yakşı koşnula, taktırdaş yakşı hemrala, bir-birini muvaffaqiyatga erishtirgan yaxshi do'stlar. Yaqin qiladan buyon ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Jungo bilan Qirg'iziston jafo mushaqqatda birga bo'lish, o'zaro manfaat yetkazib, birlikda foyda olish ro'yi bo'yicha yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamrohlardan bo'lib, qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, o'rtoq gullanadigan Jungo Qirg'iziston taqdir o'rtoq gavdasini birlikda barpo qildi. Bultur rais Xi Jinping Zongtung Japparov bilan uch qatim uchrashib, yuksak darajada o'zaro ishinadigan xizmat munosabati va shaxsiy do'stlik o'rnatib, ikki taraf munosabatini uzluksiz olg'a siljitishga birlikda yetakchilik qildi. İki devlet münasibeti tarihteki en yakışı mezgilde turuvatıdı. Bultur 8. ayda iki devlet başlıkları Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığını mezgili de körüşken de Zongtung Japparov, Kırgızistan'ın en kımmetlik evzelliki Jungo bilen koşnu buluş deyip iki devletinin uzungu sozulgan koşnula muhabbetini bayan kıldı. Diplomatik münasibet ornatkan 34 yıldın buyan, Jungo-Kırgızistan münasibeti, xalqara vaziyetteki özgürüşlerinin sınıqıgı berdaşlık berip, xalqara cemiyette öz ara hürmet kılıdıgan, baraver hemkarlışıdıgan, öz ara menpaet yetküzüp, ten payda alıdıgan yeniçi devletle münasibetinin ülgüsüne tikledi. Jungo-Kırgızistan münasibetinin mukim sağlam terakki kılışı, uzak müddetlik dostanı almıştırış devamıda toplangan çoğunkur dostluk mu? İki devlet hükümeti ve halkı otursudaki baştın ahır bir-birini hürmetleşinin neticesidin bolgan. Jungo Kırgızistan münasibeti nemi üçün uyul taştek müstehkem boludu. Bunun cevabı aldı bilen siyasi cihette öz ara işin işte. Devlet bilen devletinin çıkış ötüşü de semimilik asas. Jungo Kırgızistan'ın öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu demeyen işini, devletinin ilgilik hukuki, xavipsizliki ve terakkiyat menfaatini kogdışını izcil kollap geldi. Erkandak küşünün Kırgızistan'ın işki işlerine arlaşışıga karşı durdu. Kırgızistan bir Jungo prinsipiga katti emel kıldı. Tayvan, Şinjang, Şizang, Şangan Katarlık meselelerde Jungo'nun meydanını katti kollaydı. Jungo bilen Kırgızistan bir-birinin yadroluk menfaatige çetelidigan ve köngül bölüdigan zor meselelerde bir-birini katti kollap, bir-birinin devletinin terakkiyatını işkaşırış için kollangan siyaset tedbirlerini katti kollap, koşnu devletlerinin inak koşnudarçılık, dostluk, öz ara muvaffaqiyat qazanışının ülgüsüge aylandı. Jungo Kırgızistan hemkarlıkı nem üçün mol neticilerge erişeleydi? Muhimi menfaatini birleştirip, iki devlet halkını bay bay aşat, hatırcam turmuşku eriştirelidi. Jungo bilen Kırgızistan terakki kılıp güldünüştiki hemrala. Özellikle arkalık bir-birini toluklaydıgan hemkarlık hem

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu yıl 2. ayının 28. günü Amerika bilen İsrailiye İran'a hərbi hareket kozgıdı. Hazır 20 yıldın köperek vaqt ötüp getdi. Meyli İran'da bolsun, ya ki hərbi hareket kozgıgan İsrailiye'de bolsun, xalq ammasının kündülük turmuşu eğir təsirge uçurdu. Tehran kutsuda şehir ahalisi Rıza'yı muhbirge şikayet kılıp mındaq deydi. Ötken 6 ay intayın cephalıq boldi. Biz Amerika'nın kılgan etkellerini öz közümüz bilen kördük. Ula her bir nişan ve ahalile rayonuğa perklendirmey hava hücumu kıldı. Biz iğir ziyanı uçurduk. Ötken 20 yılda Amerika bilen İsrailiye İran'a her bir zerbe bədi. Tehran arka arkadın hava hücumu uçurdu. Bugün günde stütekle vaktinç tarkılıp ketken bolsa mı, lekin ciddi tırkışış yanılı davamlaşmakta. Amerika deniz üstü kamilini davamlık yolgu koyup, əslidila cazalaşının derdini yetkişi tartkan İran'da vəziyetini tehimi keskilleştirip etdi. Mal bağısının uçkandak örülüşü, pul kımmetinin çüşü, İran xalq ammısının uruşunun təsirgi bolgan en bivastı təsir attı. Kiyim tikiş maşinisi remontisi 35 yaşlıq Muhammed mundaq deydi. Mən kiyim keçek işləp çıxırı sexidiki kişilərinin qançilik işcan, tırışcan işkəllikini gördüm. Lekin bəxtiki qarşı nurgun karxanılarının künü intayın qiyillişib, vəyran buluş xəvipigi duç gəldi. Kiyim tikiş maşinisini import qılış qiyillaşdı. Zapças bilən təminləşdə məsələ görüldü. Maşina ve zapçaslarının bağısı körünerlik östü. Rəh bağısı ilgirkidin üççesi yukur boldı. Bulanın həmmisini uruş keltirip çıkardı. İsrailiyede uruş toxtatış, nurgun xalq ammısının hazırkı vəziyetki bolgan en bivastı təsir attı. Bultur 6. ayda İsrailiye İran'a tuyuqsuz hücum kılıp, 12. fevral uruşunu keltirip çıkardı. Bu yıl 2. ayının 28. günü Amerika, İsrailiye, İran tokunuşu yine partıldı. İsrailiyelik okuş bütküzüş aldıdı turgan Ali Mektep okuğucusu Emil mındaq dedi. Toxtumay uruş kılış halıtı kişilerin normal turmuşunu kalayma kallaştırıp etdi. Emil mındaq dedi. Ötken bir neçe ayda dostla bilen görüşkende, başkurulduğun bomba hücum kılgan çağdaki aldın signal berişi vakti. Zapas, əsker çakırış ve toxtap kalgan turmuş doğrusu da köperek paranlaştık. Hazır öz ara başkurulduğun bomba koyup beriş toxtap kalgan dek. Turmuş əsligi kaytı vatkan dek kılsı mı? Lekin İsrailililikle uruşunun ahırlaşkallıkıga hakiki işenmeydu. Emil mındaq dedi. Hazır biz mängü tügümeydiğen bir xil vahimi içidi yaşavatımız. Bugün keşte uruş bular mı? Zapas əskerlikke çakırılıp kalar mən mı? Dep gəm kılıplı yürümüz. Dövlət başının ahır uruş partlaş kırdavığı berip kaldı. Biz zadi kandak yaşçımız gerek. Meyli İran xalq ammısı bolsun, ya ki İsrailiye xalq ammısı bolsun, hemisi uruş ve Türk işinin baldurak hakiki ahırlışını, tınıç, hatırcam kündülük turmuşunun baldurak əsligi gelişini ümit kılmaqta. İsmini aşkarlaşını xalımıgan bir Tehran şehir ahalısı mındaq deydi. İrallıqla uruşta gayet zor azap okubet kuşurgan bolsa mı, lekin mən yanıla qiyinçiliknin haman tügeydi qallıqıga, tınıçlıknin haman yetip geldi qallıqıga qatdi işini mən. O mındaq dedi. Bizden kurallık güçlerimiz naite evrişim. Cengçilerimiz naite batır. Hükümet mu iktisadi meselelerge takabül turu atıdı. İsrailiyenin televiziye programması da hakimiyet beşidiki ve hakimiyet sırtıdiki işki taraf yanıla kimnin meydanı tekimi katlık işkellikini talaştar çıkılmakta. Koçalarda siyasi bes münazırla ulgaymakta. Ammavi avtobuslarga saylam rekabeti ilanları çaplanmakta. Nurgun İsrailiye xalq ammısıga nisbeten siyasi maqsadni chiqish qilgan bu ishlar ularni bezor qilishga boshildi. Isroiliya davlat xavfsizlik tadqiqotxonasi e'lon qilgan eng yangi tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, isroilliklarning 20dan ko'proqi urush mazgilida rahbarlik qatlamining tadbir belgilashida oldi bilan o'ylaydigini bexatarlik emas, balki siyosiy manfaat deb qaraydi ekan. Email mundoq dedi. Haqiqiy hal qilish loyihasi faqat qirg'inchilik yoki hammani vayron qilish bo'lmasligi kerak. Bu masalani hal qilish qipaydisiz. Biz texmi diplomatik hal qilish loyihasi ustida izlanishimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Sog'lomlik dastxonamizda
2: Qalındiki işkili kodunu sahili səkla yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təvşürüb ölçəş uçuri qatarlıqlarını görələyimiz, xatırcam situ alalayimiz.
3: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan tallasaq, sağlam ozuqlan alayimiz.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
2: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayimiz.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
2: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar faydını alayımız.
3: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikroblar yoxaydı.
1: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
2: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məhəlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
3: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

Radio anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladığımız.

0: 2022 yılı Avrupa'da okuvatkan cüde partiye kırış arzusunu manumuşun takış badılıgın.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O Proletariat Partiyası. Yapon baskıncılarına karşı duruştu çıntırgan. Yapon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığı has, alğı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığı okşaş, özümünü partiye gibi işleştiğini halayım ben.
0: Bu, Huanghe Umumi Khorunun abduri Shen Shenghai'nin partiye kırış iltimasıdaki cümleler. Ocağda yapın baskıncılarına karşı uruş otik, evcigi çıkan idi.
1: Kompartiye, halık amısının nicatkari. Kompartiye bolmasa, inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men Mavcuşi'nin gibini anlap, Kompartiye'ye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiye kırış ıltımasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik huologun partiye kırış ıltımasının tesliklanganlığını ukkandın kiyin, aya canlangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kutlarımı ben Cungu Kompartiyası kırdım. Partiyanın programısını ima etmemen. Partiye mizahlamısına emel kırmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırmen. Partiyanın kararlarını icra kırmen. Partiyanın insanlığa katkı raya kırmen. Partiyanın mehmiyetini sağlayın. Partiye sadık kırmen. Partiye yetiştir.
0: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vetemperver zatlar muşunda vədi bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlap, onu məngü untumaylı.

Dostum, bəlkəm yadınızda boz gerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Mutalli Paşır tərcəməsidiki Pan Celeynin sizge bir hayvanat bağıtısı soğuklay namlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandıq. O, yakın dostu Çen Yaya'nın baş qetinçiliğini həlqiliş məqsidi de Leyha bilen tonuşup qalğandan bu yan, Leyha onun dostunu qayta avarqamaydıqan boldi. Amma o özü Leyha onun para kendiciliğinden kutlanmadı. Hatta Leyha onunla nisbətən besin ve qoqunuş payda qalğan idi. Ondaqda Leyha onu yana doğumluq avarqalamı? O, bu mürekkep münasibetlerini həlqilalamı? Bulaq qızıqsınız, dekdiniz doğumluq bugünkü radio jurnal programımızı orlaşdırılgan Mutalli Paşır tərcəməsidiki Pan Celeynin sizge bir hayvanat bağıtısı soğuklay namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

Yeni bir haftadan keyin dijorni iliqimni tugutib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdim. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Yeshautian. Qorong'ulikda birisi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasliq qildi. Aniqki, bu Lehao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dijorni imitdingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usi menda tutib qoldi. Yeshautian, sizni uyingizga olib qo'yay-a? U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga agishib, kotil toplamoqdi. Yeshautian, qandaq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdanla ulapil dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi balning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilayotdim. Yeshautian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chen yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkini? Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramni qilyapsiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lash uchun oqshimi topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Lehao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Lehao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq, do'stona bir saboqdashgansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam, yanala David ish qaroriga keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketib olsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasda tushlik taomini yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashlik tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qola balkim. Xat egasining qo'liga tegmay sumkamda shub beti turatdi. Bir kun, ikki kun. Men bir hafta bo'lganda oxir bu xatni yirtib sinfdagi axloq chelikiga tashlab yetdim. Asli shu kuni bormoqchi edim. Amaliyotda bo'ldim. Tushlik taomimni yeb bo'lib, 1 minutni kechikmasdan tofu partisini yonchuqimga silib, ustingi qavatdagi 5-yillik 4-chi sinfga chiqdim. Amdala sinf eshigining tuyi kelishimga ichidan to'risini ko'tarib yotgudek kulki sadosi yangradi. Oqidan kimlardir yuqori ovozda shundoq deb to'lashdi. Lehao ishtini silvatdi. Lehao xaqning oldida ishtini silvatdi. Shu topda maydam qosh besog'andek eg'irlab ketgan edi. Necha sekunddan keyin esim kelgandek bo'lib, 5-yillik 4-chi sinfning oldidan hech bo'lmagandek o'tib ketdim. Ammo boyqa ovozlarning ichidagi ahvol vaqtida oyam bo'lib, boshqa sinfdagi bolalarni jalb qilib turdi. Burilib ustiga chiqqanimda 5-yillik 4-chi sinfning ishigi suvmi kirmigidek darajada him itligan edi. Lehao vaqasi xili bir vaqtlagacha bizning parang temimiz bo'lib, ko'pchilikning quruq gapga xumar qalbini ram qilib keldi. Uzoq o'tmayla Lehao'ga munosabatli kuchurlar xuddi qishdagi sim-sim yomg'irdek butun yilliklar ora tarqalg'ili turdi. 1-yillik sinfning ishigi tuyiga qo'yilgan kunliklarga siyib qo'ygan. Chunki u bir og'inis bilan bog'lishib tikan. Natijada butun sinfdagi bolalarning kunligi purab ketibdi. Uning opisi shu kuni bolalarning kunligini to'lab berish uchun maktabning yendiki tolla bozorining kunliklarini ilib tugitib ketibdi. Uning it zomigar
Çoğukur diyendek lakamları ba. O lakamın hem eylenin amraklığını keltürdüğündek eski kaşka, başkala her kıytım şundak çakırsa, külüp durup inkas kaytırdı. Her kıytım başka mektepnin okutkuçları, olanın sınıfı dərs anlığını kese, okutkuçıla çatak çıkıştın ensirep, onun 20 gün ruhsat berdi. O, Disney hayvanat bağıtçısı, güzel sənət sarıyı diyendek caylağı berip oynap geledi. Ne mi diyen könüllüke? Üçüncü yıllıktaki çağda bir kıytım mektepten koyup bəygende, Leyhal Dervas tüvüde öydekilerini saxlavat etdi. Saat 3.20'den 6.20 gıca mektepteki okutkıcı okuğuçularının həmmiz ketip olgan bosumu, öydekileri tekçi onu ağılı kəmmey, kəşik tamakını yap bulup, andın esi kepti. Ne mi diyen bir hasta hə ola? Anlaşımca Leyhal'nın dadısı, balla doktorhanısının mütəxəssisi bosumu, onun kesilini davalayamabdı. Leyhal haqqıda bunca çoğunkur tonuşqı iyi bulğan denkin, Çenyaya mağa qayt-qayt tapılıdı. Şau yezi, Leyhal'nın ilgiri mağa tələb qoyğunni hiç kimge demeyin ə? Bu musa bək yüzüm çüşüp ketkidek. Navada Leyhal mu bir işlada Çenyaya dək inçki bolsa, onun bilan qandaq mı yıqın dost bol alaydı. Şu günü Leyhal tazlıq uyda pol sürküşünü yuyup atqanda, iştinağı su çaçırap getibdi. Sınıp kirgenden kiyin sabaqdaşlarının hämisi onu mäsxir qıptı. Bu çağda yakın dostu onun üçün guvaqlıq berip mundaq depdi. Leyhal'nın gibi işinimen, o pol sürküşünü yuyup atqanda suyu çaçırap getdi. Leyhal yakın dostuğa minnettarlıq tolğan közlerimle qarap atqanda o davamlaştırıp mundaq depdi. Leyhal başqala sağa işemegenden kiyin ispatlını közde boldi. Çen yayağı karadım. Uzun kayrımı kırpikleri babi koncaklarınınkigi oxşaydı. Kapkarı karçıqları karav etip, yürüküm şurada erip ketuvatkandak bolu olsa, onun üçün sır saxlamaslıqa nemi asasın bolsun?

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen dek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık dövrüde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlarımı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi, ilham medet berişi kerek.
5: Uzun yugürüşünü bək yaxşı görmən. Taz bir yugürüp, rahat ne içi?
6: Velisipitti mağa mən de bilmeyip gitti mən. Mani bu taş yolda velisipitti men işlən sehri küçü.
7: Mən her haftanın ahırda tağdala, ormallıq ya ki bağca. Çığır yolladım anı mən. Piyade miniç, beni başka bir dünya bilen. Tekimi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakşı gördü o dəb kim deydi? Her qitim mağdurum kamıqıcı yamışkan, her qitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pəlligi çıkan aşı dəqiqide, aşı bərdaşlı bir işinin əhmiyeti beni məbdun qaladı.
9: Sırtta aptap nemirge yakşı,

sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yani sevimli dostlar programımızın da başlıyor vatimiz. Biz turmuştun kuşallık ızdı güçlerimiz. Bırak turmuştu ki her bir dokmuşlar yolukka vaktimizde kapı bombaymayız diyemeyiz. Açıklanıp bakalımız. Adamın işi en açık bulduğun iş kaysi deyip sual soralganda belki anlıkçılarımız bununla her kıl cevaplarını verişi mümkün. Minimce muşu bedel tölügen dersi akıvette oylugandek cevabını beğenmeyeni de adamın işçi intayın açık buluşu mümkün. Bolup mu? Muhabbette. Muhabbet ki tölügen bedel kalbimizde bekle ağır tutu. Lekin bizden yanıla kayser bulmaktan başka amalımız yok. Bırakatımlık ayrılıp geçiş bilen kelgüsümüzü hireleştirip koysak bulmaydı. Biz yakış gördüğün birisinin ayrılgan şu peyde etrafımızda biz üçün köyü vatkan. He? Biz üçün pervanı bolu vatkan birisinin bağlığını unutup kalmasızlıkımız gerek. Kadimimizde tohtutup biz üçün köyü vatkan şu kişini baygıya alırsak esli biz mu naidi vehtlik. Biz her birimiz söylüşki layık kişiler. Onda olsa söylüşki erişmek için kandak kılışımız gerek. Söyüşünü bilişimiz gerek. Bolup mu aldı bilen özümüzün söyüşünü bilişimiz gerek. Çünkü özünü söyüşünü bilgen kişiler andın başkalarının söyleşiğine erişeleydi. Germaniyelik peylasof Ferbach'ın şundak bir gipi var. Senin birinci vazifen özünü bəxtlik kılıştaydı. Demek özünü bəxtlik kılan özünü söyge adam onun dinkin başkalarını söyleydi hem başkalarına muhabbet ataklalaydı. Şunun için her vakit özünüzü söyün. O sizden ayrılgan bolsa, belki işkinlerinin muhabbeti doğru peyti bulmağa buluşmak. O mu özüyle layık muhabbetini tapsın, siz mu en güzel muhabbetini tepin.

Demek radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. O Fransız beşini sapanın yölen çükügü koyup uxlap kalgan idi. Belkim yalgan uxlavatı dıgandı, bilip olmaydı. Onun tizleri üstügü koyu algan nem huş kolları, huddi bir nemini tutuşkı temşili vatkan dek boş kımırlap durattı. Karenin ornudun turup, putunun uççıda dessep, menip Fransızın aldığı kilip, kolunu onun kolu üstüge koydu. Oblonskimo ornudan turup, uyuksını kaçırış için közlerini testi yuğan içip, bir de onunğa, bir de bununğa karap koydu. Körü vatkanının hemisi çüşüdeki emes, onudeki işlaydı. Beşi tekimi eğirleşip kedi vatattı. Akırdı kelgen, bir işki ıltıması ba adam çıkıp kessin. Hazırlı çıkıp kessin. O Fransız közlerini aşmayı durup Fransızcı şu geplerini kıldı. Keçirin, özünüz mü körüp durup siz hem anladınız. Saat 10'da kelsiniz. Et kelsiniz tekimi yakşı. Onu bir yerden heydep çıkırın la.

0: Betsi xetide tünögün kılışkan gepnin ahırını çıkırıp etişini dep, ete özünün kegi berişini eytipti. Onun xetini okup bolupla kapakları türüldi. Kanda kılışı kereklikini oylap duratdi. Tuyuksuz pestin hudu biri eğir bir nersini kötürüp çıkıp atkan dek, nait salmak bilen besilip atkan kadem avazı anlandı. Oblonuski hujursidan chiqib qarab beqib, u odamning xilili yashirib qolgandek ko'ringan Pyotr Oblonuski ishkanligini bildi. U shunchalik mas ediki, palampaydin o'zi mengib chiqolmay vatatdi. Setepan Oblonuskini ko'rib, xizmatkariga o'zini palampaydin yo'lab chiqirib qo'yishga buyurdi. Üstüge çıkıp alğandan keyin Oblonuskini mekkem kuçaklı bilip hujursiga kirdi ve özünün bugün keçini kandak ötküzgenligini onun sözlep berip etipla uxlap kaldı. Oblonuskinin royu tüşüp uzak kıçı uxlayalmay ketti. Bundak halet onun da nait kem uçuraydı. Esigi alganlarının hemmisi onun da nepiret kozgaydı. Bolup mu, Graf Lidiya hanımının öydü ötken aşu minotla en nepiretlik, en numusluk minotla idi. Ätsi o Karenin'nin annağa acırış xeti berişini qatti ret kılgan cevabını tapşırıp aldı. Ve onun bu kararının akşamki Fransızının yalgandın uxlugan bolu bilip, cöyligen gepleri bilen çıkırılgan karar işkellikini toluk çüşendi.
1: Sizge zadı nimi kerek?
2: Aşınınızdın sizge yazgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızdı öyge çakırtıp kelişiniz gibi bombaydı kallığı togırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kagan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin... Nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetini yüz abroyunu sakla şartı veren beri do. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Yıllap hiç kandak özgürüş bolmaydı. Bir-biridin könlü suvidigan, ya bolmasa inak ötelmeydigan ehvalla yok. Ondak ailede erhotun boğul turmuştun zerikidu. Illik bahar pesli ötüp yaz girgende hava kattık sışkı başıldı. Yol boylardaki derekle toluk yopurmak çıkırıp bolgan. Hatta yopurmaklarının üstüge bir ilik çağımı konup bolgan idi. Vronski bilen Anna ikisila Moskvanın topçan kaynaydıgan bundak ısık küllürge çidimay kelişti. Şundaktımı ula burun deyişip koygını bu işe Vozdi Vejneski ketmey, yakındın beri tazı inak ütüp kitelmey vatkaçkımı işkilisinin jenigi tekken Moskvada davamlıq turi vedi. Ulanın bir-birdin rencip yürüşleri hiç kandak bir taşkı sebepten emes idi. Arını eçivit üçün kılıngan barlık urunuşla bu hıl keyfiyatını tügetmekti yok, eksiçe tehimi küçey divide vatatti. Bu rencişle her ikisinin köngüllerde hüküm süretti. Sırtı da nahit az ifadilnetti. Anna onu bana bolgan muhabbeti ilgirkedin suslaşıp kaldı dep oylasa, Vronski özünü Anna'nın sebebidin muşu azaplı küllerge kaldım. Ya o minin bu azaplarımını yengilletişimgi yardan bəmeydu. Eksiçe otnun üstüge yağ çaşkandak kılıklarını kılıp, meni tehimi bir aram kılıdu dep oylaydı. Her ikisi hapılıklarının sebebini bir-birge demeydi. Karşı terapnıla hata kılıvatıdu dep oylaydı. Mürit kelgende bir-birini ayıplapma geçişetti. Anna hiyalıda Vronski'nin yürüştürüşleri, adetleri, oy pikirleri, tilek istekleri, hem bütün ruhi ve cismani alahidliklerinin hemmesini birli nersige, yani ayallarını yakş körüdü digen nersige bağlı valgan idi. Hem onun şu yakş körüşlerinin hemmesini özgü mücessemlişini oylaydı. Lekin bu hıl yakş körüş hazır kündün küngü soslaşıp getiva tattı. Şununla karab o Vronski bir kısım muhabbetini mendim başka ayallığa ya ki məlum bir ayalga yötkep ketken buluşu mümkün dep oylap külleşke ötken idi. Emeliyette bu onun məlum bir ayaldın küllevatkını emez. Belki onun muhabbetinin bağın siri susluşup ketevatkınıga açık kelevatkını idi. Onun külleydiğen obihti hazırcı yok idi. Onu izdevat attı. Erzimes bir işla bilen külleşni bir ayaldın yeni bir ayalga. Onundun yeni birge toxtuma yötkep durattı. Bazıda Vronski boytak vaqtıda tonuşup kalgan rezil ayallarının işçideki birer bilen kayt tepişi valgan mıdu? Undakla bilen kayıt tepişi almak bek asan dep oylap kalattı. Bazı de yukarı tabiqideki ayallarının işçidin tonuşup kelişi mümkün digerlerini hiyalıda izdep getetti. Bazı de özüçili oylap tapkan kızlarını hiyal kılıp, o meni taşlap onu elişi mümkün dep oylaydı. Ahırkı bu oyu onu bekerek kıynaydı. Bulup mu Vronski'nin hiç nemini oylamayla apam meni tekçi düşenmeydiğen okşaydı. Kinez kızı Sorokin'a bilen toy kılgın devatıdı digen bir eğiz gepi onu alemçi azap kıpatırdı. Anna her hıl gumallağını kılıp Vronski'nin açıkını keltür etti. Xılmıxıl bahanıla bilen onundun dərdini eliş qıtırış atdı. Özünün beşiği kelgen həmmi azab və dərd ələmləni şunundun kör etdi.

0: Moskvada özünü koyduğun cayı tapalmay, ahır yok kütüşle içide şu azaplığı çıdap yürüvat attı. Karenin'nin meselini hel kılışta bir kırargı kilelmeyi vatkallıkını mı? Özünün yalguz yaşa vatkallıkını mı? Hemmeni Vronskiyga artattı. Eğer o beni yakşı görgen bolsa, muşundak ehvalda tartıvatkan azabımını düşengen bolsa, beni bu iğir ehvaldın kutuldurgan bolattı dep oylaytı. Özünün yezigi ketmey, Moskvada turup kalgınını mı Vronskiyden köretti. Vronsky bolsa u arzu kılgandek yezidi yaşaşını halımaytti. Onunga arlışıp ütüdüğen ülpetle kerek idi. Neticede u onu manımışında korkunuşluk ehvalı çüşürüp koygan idi. Şundak turup u yene annanın muşu işla tüpeyle tartıvatkan dert elemlerini çüşünüşünü halımaytti. Annanın o içe özünün oğludun mengüyü ayrılıp ketkenliki gibi Vronski ayıplik idi. Ula otursa da kemdin kem boludugan mehriballık mı annanın könlünü tincit almaydı. Eksice onun özügü körüstü vatkan mehriballıkı işçidin özü burun pekatli körüp bakmağan bir hıl hatır cemlikini körüp tekimi gazip kiletti. Karangı çüştü. Anna tekçe erle bilen boludugan bir ziyafetki ketken Vronskiyni saklavat attı. O, onun kütüphanısı da idi. Kütüphanının içi de tünügün cancanlaşıp kalgandı deyilgen geplerini esli geç tınmay meyip yüretti. Adem'ni osal kılıp koyduğun bazı geplerini kayıt kayıt eslep, Cidel'nin nemidin çıkkallıkını bilgendin kiyin, ikisinin otursu da bolongan paranın kandak başlangallıkını andın taptı. Anna o Cidel'nin hiç kimnin zıtığı tekmeydiğen erzi mesli bir iştin başlangınığa her kandak kılıp mı özünü işendürelmedi. Emma Cidel rastılla şunundun başlangan idi. İkisi paranlaşıp oltırganda Vronski kızla otur mektəblərini məsxırı kılıp, undaq mektəblərini kuruşunun pəqətli haciti yox, dedi. Anna o mektəblərini aqlap çıxdı. Vronski yenə Anna bekıvalgan İngiliz kız Ganna'nın fiziki ögünüşünün zörürüyeti yox, deyən gəpni kıldı. Bu gəpke Anna'nın açıq gelip kaldı. O bu gepnin tigide, menin kılıvatkan işlerimni yaratmay kılıvatkan tene ba dep düşengen idi. Şunun bilen o özünün könlünü ağırtkını üçün Vronskiyga karşı atlandı. Meni ve menin yisiyatımni mehriban adımınız süptide kadirli misiniz mi? Ama gep sözde dikkat kılışınızda ümit kılattım. Vronski bu gepni anglap, açıqıdı kızırıp ketip, demeydigan bazı set geplerini dep saldı. Anna özünün onun o geplerge nemi dep cevap bergenlikini esige alalmadı. Ama onun özüge sancıp eytkan, bu kızını bunçilik etivalap ketip atkınınga men kılç kızıqmay men. Çünkü bu etivalaşların bana gayri tabi görünüdü. Degeni esidi idi. Anna özünün iğir küllerini bilindirmeyi ötküzüş üçün şünçü muşakkatla bilen kurup çıkan kiçikkeni ziminini Vronski dessep çeyle vatattı. O yanı tehi tehimi yolsuzluk kılıp onu yasıma hak körstüş üçün şunda kılıvat sen dep eyiplep mi ketken idi. Onun bunçilik bağrı taşlıkı, adaletsizliki Anna'nın gazep katsını yeri vetti. Men sizdin tolumu epsilin ovatı men. Sizgi pekat kopal maddi nerslerle yakudu. Şulanılı tabi nersle edep karaysız. Anna gepini kılıp bulupla öydün çıkıp getti. Tönü gün akşam o annanın hocursuğu kırgende, işkilisi o cidel toğırlık pekatli gep aşmadı. Şunun bilen keyfiyat sel yumuşağın dek boldi. Ama mesele hel bolmadı. Bugün o keşkiçe öydü bolmay, anna tolumu garipsinip kaldı. Onun bilen bolgan cidelini oylusula könlü yerim bulattı. Hemmini unutup geçişki tırışattı. Onu keçirip, yakşılışıp gelişini oylaydı. Ayıpını özüge koyup, onu aklıqız geletti. Hemme ayıp mende. Asallı terkip kalımen. Sebepsiz külleymen. Onu bilen eplişip, yazığı kaytıp gitaylıcu. Uyadı hatırcam yüreleydiken men. Deytti u özgü özü. Tuyuksuz, onun dilini en rencitken gayri tabi digen gep, annanın esige kelip kaldı. Onu rencitkeni bu gep emez, belki onun bu gepni onu uyat kaldırış üçün etey digerliki idi. Men onun nemi demekçi boğallıkını bilmen. O, özenin kızını yakşı görmey, yat ademnin balısını yakşı görüş, gayri tabi ehval bulmay nime demekçi. Menin balılağı boğan muhabbetimni, onu dep, ser yocağı boğan muhabbetimni, kurban kılgallıkımni, o kandak mı çüşensin? Şundak durup uyanın menin dilimni rencide batıdı. Yak. O çokum başka bir ayalını yakış görüp kaldı. Çokum. Anna, özgü hay beriş üçün kanç ketimlap aylınıp çıkan hiyal çemberkeni yeni bir ketim aylınıp çıkıp, ahırgı kelgende yeni şu gazep kaynamağı çüşüp ketavat kallıkını köydü de, ihtiyarsız özüdün ensirep kaldı. Acaba, minin özümle tutu vağıçılıkım yok mu? Şunun iradem yetmez mi? Anna, işçi de özgü özü sözlep, yeni baştaki hiyalığı kaytıp geldi. Alexi, Semimi, Rastil, beni yakış gördü. Ben mi onu yakış görmen? Bir neç günkü kanmay acırış resmi itim kilidu. Man yeni nimi gerek? Hatır cemlik, işenç gerek. Hem de üzemnin mesul eğitimini tapmasam bombaydı. Boldi, o kaytıp kegende. Gerçi hatalık mendi bombası mı? Hatalık mendini öttü deymen. Şunun din kiyen, işkimiz yezığı kaytıp getimiz. Şunun din kiyen, anna kalaymıkan hiyallarını kılmay, hapımı bolmay, hizmetkarga çamadallarını açık durup, yezığı ilip mağdığan nerslerinin tayarlıkı çüşüp getti. Vronski saat 10'dan aşkanda kaytıp geldi.
1: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen minin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak. Müştoğulluk paranlışımız. Son raskepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şonu men onun işleri toğırlı kılınğan geplerini pekatla anlaşına kalamayım ben.
0: Anna, menin apan toğırsı da bundak örmessizlik bilen gepkin maskını sorayım ben.
1: Oğlunun bekti bilen şan şarpının nerdligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim dep kuyay. Men hürmetimni kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen ındak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüsü.

0: tepilmas deyman. Shundoq so'rin, shundoq soğuk. Munu tamsa aytdi, munu perdile. Bolup mu tamgı çaplangan muşu güllük kağazlarının sätlik ço? Odemnin tüşüge kirip qalsa qor besip qalgıdek. Men ozdov jineskeni şünçilik seğindim. Atlanı qaytırıp etmegen boğuydan?
1: Yaq texe, biz manganı qaytırıp etmen. Birek bamaq cimetten.
0: Wilson'nın keşiği berip keleyim ekin dep edim. Onuğu köngläklerimni apırıp berişim kerek. Ät yolğu çıkışımız eniq mı?
1: Sorap koydu o, tolı mı huşkuyluk bilen. Lekin yani bir demdila çırayı özgürüp ketti. Şu arlıkta Vronskiy'nin hizmetkarı kırıp, onun din Peterburg'dan kelgen telegrammini tapşırıp alğanlıkıga kol koygan kağazını sordu. Vronskiy ancı muhim emes bir parça telegramma tapşırıp alğan idi. Lekin hazır o xuddi telegrammidagi muhim bir ishni yoshirib atgandek, kutubxonamda o'zing kirib elib ol deb qo'yib, orqadan bir narsadan g'udiqib turib atgandek, annaga "Ertagacha ishlarimni cho'qim putkizib bo'laman" deb qo'ydi.
0: Kimdan kelgan telegramma?
1: So'radi anna uning u gapiga iran qilmay. Setvadin. Bu cevap ne? Nait testi bedi Vronskiy.
0: Onun bosu nemiş kıman kösetmeyse? Acaba Setvanın mendini yuşurduğun bire işi bağ mıydı?
1: Vronskiy hizmetkarını tohtutu velip telegrammını açıp bir işki buyurdu. Rastımını desem san kösetkim kem miydi? Çünkü Setva telegrammağı amıraq. Adetik işlağımı telegrammı evetip turudu. Bundaq baş uçu yok işka telegrammı evetip ne mi kılıdu?
0: Karinin bilen acır işi doğrusu demikken?
1: İşlağı ilgirleş yok. Bir iki gün geçe cevabını berdiğim boldi depto. Bana özen görüp bak. Anna telegrammını titrep turgan kollarga ilip Vronskiy degan mazmunni ko'rib chiqdi. Telegrammining oxirida umid ozroq, shundoqdimi tirishib ko'raman degan gaplar bor edi.
0: Tunugun men senga qachon ajrishiman? Ajrisha olam deman yo'q. Men uchun baribir degan-ku,
1: dedi onna qizirib ketib.
0: Shunga mendan yoshirishning hojati yo'q edi.
1: Arkadılla o işi de oylap kaldı. Karganda o başka ayalla bilen xat yazışıp turgan bolsa, onu mu menden yuşur diken de?
2: Yaşıvın bugün et diken de, Voytov bilen birli kelmekçiydi,
1: dedi Vronskiy.
2: Anlasam o Pestesov'nun 60 bin rubli pulunu ufutu velip, onu veyran kılıp etipti. O hem de özünü onlayanmaydı.
0: Yak!
1: Dedi Anna g'azab bilan. Vronskiy uning ochiqki kelayotganligini sezib, gapni boshqa mazmunga yotkib etgan edi.
0: Bu sening meni bu xabarga qiziqdi deb o'ylab, mendan yoshirg'ining edi? Men senga bu ishni o'ylabmi qo'ymaydiganligimni degan. Ham seningdimi menga o'xshash pozitsiyada bo'lishingni talab qilganman.
2: Men bu ishning eni qop ketishini o'ylab ko'ngil bo'layotman.
0: Eniqlik şekilde emas. Muhabbetli bo'lish kerak.
1: Dedi Anna Vronskiyning so'zlariga emas, balki uning suğuk qonliq bilan qilayotgan gaplarining uraniga qarab bag'on seri ochiq kelib.
0: Sen uning nimaga kerak ba?
1: Vay. Yana muhabbat to'g'risida gap boshlandi, deb o'yladi Vronskiy ichida.
2: Nemigi kergi balqini özangmi bilesen? Sen üçün, kelgüsüdeki ballarımız üçün kergi ba.
0: Hem de balı bombaydı.
2: Bu gipendin bekme epsilin ovatı men.
3: Bir metk radyo anlıkçıla,
1: yuqorida 19-chi

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.